Agar kishilik munosabatimni yaxshi ilib boray desangiz, bu uch xil gapni deb yurmang. Bu uch ishni qilmang. Bu uch xil odam bilan aralashmang. Birinchi, bu uch xil gapni deb yurmang. Buning birinchisi odamning aybini ochadigan gaplarni qilmang. Saygintan nomliq asarda mundoq deyilgan, nochor kishilarning xatoligini ayblamaslik, boshqalarning shaxsiyatini oshkorlamaslik, boshqalarning ilgirki askiliklarini o'ylamaslik kerak. Bu üçü əxlaqını yetildirdi, həm ziyandan yaraq qılıdı. Eğzimiz başqılan yarlandıralaydıqan palta, sözümüz bolsa piçaqdır. Bilgənin həmmisini dəvit işinə hacıdı yox, gəp sözünüzde əxlaqlıq bolun. Başqılanın kəmçilikini aşkarlamın. Başqılanın yığırını tatlaydıqan adam kişilərinin nəbirdini qozqaydı, özügə öz ziyan kəşlik qılıdı. Adam ömür boyu qurur bilən adam bolub yaşaydı, hər bir adamın qururu boludu. Yüz abroyunu asıraydı. Şuna turmuşta başqalarının kemçilikini, şəxsi sırını aldırab aşkarlamaslıq gerek. İkinci, özünüzü maqtaydıqan gəplərini qımman. Başqalar maqtısa hörmütü boludu, özünü maqtısa pocu boludu. Asman özünü maqtımısı mu iğiz turudu, yer özünü maqtımısı mu koyunu çonqır keludu. Həqiqi bilimlik, tərbiyə görgən adamın özünü maqtışının hacit yoxdur. Üçüncü, qimmatli yo'q gaplarni qilmang. Har kishi gap qilmaydi, gap qilsa cho'qim gapning posqallisini qiladi. Ko'ngizning bu so'zi odam bir bo'lsa gap qilmasligi kerak, bir bo'lsa ig'iz ochsa dal joyiga takuzishi kerak degan ma'nida. Qimmat yo'q quruq gapni qilmang, ko'p so'zlagandan foydasi yo'q. Gapning dal joyida bo'lishi eng qimmatlidir. So'zi ixcham va mazmunliq bo'lishining o'zi bir katta manzil, gaptanlik qiladiganlarning qandoq sehri kuchi bo'lsin. Faqat to'g'ri vaqtda, to'g'ri so'rinda, to'g'ri odamga muvofiq gap qilish kerak.

0: Xinhua Kimya Sanayi Çeklik Şirketi Oryan Şöbüs Zavutti Partiya Yajikisin Şujisi Şöl Yançin Mündaq dedi. Jongu Pallar Akademiyası bilen birleşip normal besimlik, mol oksigillik, aylanma fazı teknikisini tavqi kılıp çıxdı. Teknikimiz xalqıra ilgar səviyyə getip, her tonu məhsulat işləp çıxırış tənlərxi nəcü yüz yuan tövəllidi. Her yili 157 min tonna karbon az koyup yerlidi. Şərqi Jonqar İqtisad Texniki Tərəqqiyyat rayonu kəsb dərəcəsini östürüşkən pən texnikidə yenilik yaratış arqılıq törtkə bulub, zamanvi kömür ximya sanayidi, selsi, alyumin yeng materialdan ibarət 100 milyard yuan dərəcəlik işki kəsb topu yetişdirib, kömürdən pakız paydalanış, kömür elektri, yeng energiyadan ibarət 10 milyard yuan dərəcəlik üç kəsbni mas zoraytdi. Bağcı rayonu her kıl ticaret asası gevdisinden 3400 netisi makallaştı. Şarkı Jonqar İqtisad Texniki Tərəqqiyyat rayonudaki Xaşi Şincan Yen Energiya Çeklik Şirketinin Jongo Neft Ximya Sanayidi Guruhi Şarkı Jonqar 6. Punktedeki Taksiman Kuyaş Energiya Diskisi arqılıq yorukluq, ısıqlıqını toplap, sunup parçalap, yılğa 20 tonunu yedirugin ayrış birinci kararlı kuruluşu yakında başlandı. Şirketinin baş müdiri Xu Jinping, bu türde devlet işide ilgar seviye yetken yukarı temperatura normal besimde yorukluk, ısıqlık arqılıq hidrogen ayrış tekniksi kullanılgalıqı. Her kilogram sap hidrogen ayrışka 22 kilowatt saat tok kedidigalıqı. NNB usulda suni elektrolizlab hidrogen ayrışkı karganda her kilogram hidrogen ayrış tannarxı 30 yuandan tahminen 12 yuanga tövelleydigalıqı. Törü işki kırıştırılgenden gen rayondaki yokuru töven ekim karxalri əmtürtge bulup yeşil hidrogenni ayrılgan cayda istimal kılış kesb sancırını raballaştırdıqalıqını tonuşturupındaq dedi. Kelgüsü nişanımız Şincan'ın kömürünü sırtkı toşuş. Kömür ximya sanayiti karbon töt oksiddin tekrar paylanışını çördep, hidrogenden paylanıp yeşil metal alkohol, yeşil may ilip Şarkı Jonqar ximya sanayiti de külren hidrogen işiltişini əmelge aşırış. Şarkı Jonqar İqtisad Texniki Tərəqqiyyat rayonu 15-ci 5 yılda kömür ximya sanayiti sahasıya 700 milyard yuan selip, kömürden 14 milyard kubmetri təbii qaz, 6 milyon tonnu may, 5 milyon 600 min tonnu olefin iliş qatarlıq bir türküm çoğun türlerini tez əməliyiləşdirib, dövlətinin energiya bexətərlikini kapalətləndirişkə mülazimət qılış iqtidarını sicil aşırışını pilallədi.
1: Stansımız xəbəri. Növbətdən Abtonum rayonudakı cayla əmin öy arqılıq, xəlqi nəfiyyət güzüş kuruluşunu puxtı qədəm bilən alğı sürüb, bir türküm kapalətlik icarı öy, kəpilik öy rayonunun özgərtiş türü kuruluşunu tizlətib, yeni şəhər ahalları, yaşları, qatarlıq kişilər topunun basqışlıq turalğı ehtiyacı üzləksiz qandırıldı. Şiho şəhərdəki kəpilik öy rayonunun özgərtiş ikinci qararlıq oltaraq rayon türü kuruluşu meydanıda maşınla gürüldəb məşğulat qılıb atatdı. Qezish maşinisi parturubisi yatquzish mashg'ulot qilsa, munarsiman kran orqali turli qurilish materiallari qorashtirilayotdi. Ishchilar suv, tok, uskunalarni qorashtirish, zal ichini bezash qurilishi ishlayotdi. Bu turga jami 130 million yuan mablag' selinadigan bo'lib, qurilish ko'lami 44 ming kvadrat metr. Bu turda 8 yakki imorat selish planlangan bo'lib, qurilish bütkendin kiyin 300 yürüş orullaştırış turalgısı bilen təmirləş işqa aşırılıdı. Tür direktörü Wang Tao mındaq dedi. Bu yıl 5 bina davamlaşma kuruluşu da asası gevdi kuruluşunu tamamlap növbette bizəş, zinnetləştirinin ahırıqı baskıçıqı kəldik. 10 ayının ahırda işletişki tapşırış ölçümge yetişini mölçərlidik. Kuruluş yerde Kəpirlik öy rayonun özgərtiştirimi tertiplik alğı sürülməkdə. Qorlış şəhərlik turalğı və şəhər yezi qurulış idarəsi, şəhər yezi turalğı kapalıt bölümünün başlıqı Ma Wenjun, Qorlış şəhərdəki kəpilik öy rayonunun özgərtiş türünün tekçi yezisi və Şiçin rayonundaki 14 türünü öz içigə aladığanlığını tonuşturub mandaq dedi. Barlıq türlərini bir tutaş pilallab caylaşdırıb, dair boyuca alıq sürüb atımız. Tür bitkəndiyin kən təbərlik rayonundaki ammının turalğı muayyitini ünümlik yaxşılab, şəhər ul əsliyəlirdiki kəm tüklüklərini toluqlab, Şəhər boşluq caylaşdırışını yəni müəlalaşdırıb, ammının yerişiş duyğısı, bəxt duyğısını həqiqi küçə etkili buludu. Atanım rayındakı cayla bu yıl şəhər bazarlardakı kapalətlik icarı öy kuruluşunu baş kuruluşuna alıqı sürüp, yeniden seliş qaytırıb seytiviliş qatarlıq şəkillərdə 24 min yürüş kapalətlik icarı öy toplaşını pil aldıdı. Qolcu şəhəri kapalətlik icarı öy, birinci qararlıq kuruluşunun süpütünü östürüb, ünümünü aşırış, ikinci qararlıq kuruluşunu tizletiş xizmetini yaxşı işləş bilən billə, üçüncü qararlıq türk kuruluşunu alıqı sürdü. 3-ci qərarlıq türdə cəmi 13 turalğı binası, 1068 yürüş turalğı öy seliş, məhəllə iş bəcərdiğən işxana, səhiyyə mülazimət punkti, tənərkət mərkəzi qatarlıq ammavi mülazimət əsliyələrini yürüşləşdirib qurub, oxşumuğan kişilər topunun turalğı ehtiyacını toluq qandırış belanlandı. 3-ci qərarlıq türünün nəq meydan məsuli Cu Cşü mündaq dedi. Türk kuruluşu bitkendiğin ki, yeni şehir ahalları yaşlar Katarlık kişiler topunun turalgu kıyınçılık meselesini hakiki hal kılıç bilen bile ala kadar kesiflerinin tarakiyatı türtükü bulup rayon selinme muhitini yakışılıklı buludu.
0: Stansımız haberi. Par veriş pesli yıkılıp kaldı. Abdonum rayonundaki caylardaki par bilen təminleş oraları ammanın kışını ısık ötküzüşüge kapalat kılış için par bilen təminleşteki türlü kapalat hizmetini vaxtıda yaxşı işledi. Ürümçi şəhri Muş ayının 13 gündən başlayıp par veriş pesliğe umum gözlük karadı. Bu yıl Ürümçi şəhri müddətdən burun caylaşdırdı. Her qaysi par veriş karxalları turubu toğrunu təkşürüb remont qiliş, konrab getken turubu toğrunu özgərdiş, sığlı kalmaşdırış ponktinin üskürlərini asıraş qatarlıq, yazı tamamlaşqı tegişlik xizmətlərini tamamlap, soğuk su mandırış məzgilgə umum gözlük kirdi. Ürümçi Sığlıq Energiyası Qruhi Çəklik Şirkti, 5-ci par veriş şirkti, 4-ci iş bölüginin başlığı Çay Rufin mındaq dedi. Par beri sistemimizin besimgi bərdaşlıq beriş iqtidarı, turubu doğrunun yemliqi və umumi yürüşü şahalıdını umum gözlük təkşürüb ölçəb, rəsmi par bərgənliğin par turubu doğrunun müqim, üzlüksiz, işəncilik yürüşüşüge kapalətli qılımız. Temperaturun tövəlişi bilən Altay vilayətinin Çingil, Borcin və Ciminay nahiyəsi qışlıq mərkəzlik par berişki başladı. Borcin nahiyəsi, Jin Chen par veriş çeklik mesuliyet şirketinin baş direktörü Chen Yuliang tanıştırıp mındaq dedi. Keçi bilen kündüzünün temperatura farkı çoğun buluştak əməli ahvalıqı birleştirip 2026-2027 yıllık par veriş vəzifesini müddetten burun başladı. Növbette par kazan ve sığlık almaştırış punkti üskürlerinin yürüyüş ve par veriş sallık məlumatları tədirci örlap atıdı. Abdonum rayonundaki elektrik energiya tarmaqları məxsus sərkətini qanat yaydırıb, Şincandaki 2140 par veriş punkti noxtısında tok işletiş bir xətərlikini 1-1 toluq təkşürdü. Dövlət elektrik tori Sancı şəhərlik tok bilən təminli şirkətinin xizmətçiləri par veriş qarqalarının transformator, yuqur dövən besinliq tok təqsimləş işqabı qatarlıq yadroluq tok işletiş üskörlərini bir xətərlik boyunca türmüdür təkşürdü. Leniye konraş, üskürlər ziyadı qızıb getiş, ciddi işlərgi taqabıldırış boycu tox mənbəsini almışdırışda, qaşılı görülüş qatarlıq bir xətərlik yoğuşurun xəvbini noxtlıq təkşürdü. Şirkətinin Cənubi Şəhər rayonu tox bilən təminləş punktinin dairi direktori Rinsi Ən mındaq dedi. Par veriş pəslədə ehtiyac davalğışı çoğun buludu. Tok işiltiş ehtiyacını aldın iniqlab, tok işiltiş kapalı xizmetini yaxşı işləyimiz. Tüyoxsız əhval körülüb qalsa, tez sürətli inkas qaytırıb ciddi remont qalımız.
1: Stansımız xəbəri. Dövlət bayramılıq dəmiriş məzgilədə Şincandakı cayla ərqil şəkildəki mol məzmulluq özgüç paliyyətlərini ötküzüb, mədəniyyət təsiratı, vətənpərvərlik tərbiyəsini istirahat sayahatçilik bilən çoğunqır yuğurub, hər millət amısı və caylardın kəlgən sayahatçilərini şad xoramlıq, inatlıqı tolqan bayram turmuşdan bəhərləndirdi. Qutubi nahiyyəsi Vuguntay Bazırı Bəxt kəntidiki, Huguang Luyin tədqiqat ögünüş bazısı, Şincan Maarif Şöyəni Təcrübə Başlanğıç Məktibinin 300 netçə oqutqıcı oqoqıcısını kütüb aldı. Balılar, Jonghua ənənivi kiyimlerini kiyib, Jongyi doğruluq ösümlükini tonuş, xuşpıraq xalt tikiş, çoğu taşlaş, nur qatarlıq ənənivi oyullarını sınab oynadı. Kömü qunaq dinini ayırış, Таш түгімінді ұн тартыш қатарлық, дейқанчылық мәшғулатларға қатнашты. Кент коллективі юриштіру атқан бұ тәтқиқат өгініш басыда ғайри мадди мәдәниет мұрасы өнері теріқчылық жоңи доғырлық өсімнеке қызыл тәрбия қатарлық 60 нәчіқіл дәріс ба. Китаптыки білімлі әмәли мойетті өзләштүрілуді. Шинжан Маарып Шөйәне тәжірібі башланғыш мәктіпінің оқуғычысы Улас Тилек мұндақ деді. Өткен әптіде етіз төт пәсілінің ақшысы деген дәрісіне өгенген едік. Бүгін бұй әрге келіп, көмі қонақның дәрісті сөзденгенігі оқшаш ішкерлікені ес қылдық. Бүгін қонақ үзіш жәрияны да дейқан тағыларының наайты жапа тартыдығалықын ес қылдым. Бұның дейін кейін ашлықны қадырлаймен. Фукан шәрдікі Боғды көлі мәнзері районы, қарлық тағы ғуа. Vətənge mədiyə baş teymisi də dövlət bayramını təbrikləş özgəcə mədəniyyət, sayahət, yürüşlük fəaliyyəti ötküzdü. Naqşı usul numarları görüş, kölünü ayılınıb yügürüş. Qəyri maddi mədəniyyət maraşlarını nəx meydanda sınab beqiş qatarlıq fəaliyyətlərdə naqşı usul körü ki, örüb adətini yiz qiliş, dallı tənərkiti və torda bəhərləş, yuğurulub bir gəvdiləşdirildi. Şanxaylik sayahatçı Gao Li Hua mındaq dedi. Көпчілік Боғды көлді жән болып, нақша етіп, ұсылы ойнап, шатылықы чөміп, байрамны бір айлы кішілдірдек наайты көңілілік өткіздік. Тұрпан шәрдің пішан нахиястыке тұйық мәнзері районы, ұзақ тарихи еге қадими кент. Бұл кент мың өй мәдәниеті вә өріп адет байлықыны чонқыры қезіп, мәнзері районы дәрбасыны етші мұрасымы. Қадими кентті моды кейім кечек көргезмісі, модыл меніш, өріп адет сәйліс қатарлық баштемілік, чөкмі мәдәниет саяхат пағалиетлеріні өткізді. Дөйлет байрымлық дәмелішінің алдың қишкі күні де, мәнзері районы күтіп алған саяхатчы 20 мың адам қетімдіні ішіп, бұлтырық шу мәзгілдігідің 60% көпейді. Хонәлік саяхатчы Лиу Шау Фей мұндақ дейді. Тұйық мәнзері районы дәрбасыны етші мұрасымы наайты, милли өзгечілікке егікен, мәнзері районының безілішімі муапық бопты, наайты құш болдым.
2: Шинжан яхшы жай.
0: Станциямыз хабары. Дөйләт байрымлық дәм иліш мәзгілді Абдоным районның әрқайсы жайларда қызыл саяхат қызғылығы сыжыл ашты. Чағын Тоқай нахиясыдке Ақтерек қарауыл қансы мәнзи районыда шамалды ләпілдәп тұрған 5 жолтозлық қызыл байрақ, мәғрур қат көтіріп тұрған Ақтерекле, әйбәтлік сүрлік қарауыл қаны қазармы районы, Чигра районның өзгіче қызыл мәнзиесіне шәкілләндірген еді. Жай-жайлардың келген саяхатшылар бұл жайда қызыл көргезмі сарайыны экскурсия қылып, Чиграны мұхафазат қылыш хикаяларын көңіл қойып аңлап, қайнам ташқынлық жылдарын әсләп, әвлад-мәвлад Чигра мұдафия офицер әскерлерінің Чигра районды йылдыздардыш, үн-түнсіз чың тұрыш, халыс төгіп қойыштек али жанап рухыны чоңқыр ес қылды. Гуандондан келген саяхатшы Мэй Шиммин мұндақ деді. Қарабулханның тарихи, әвлад-мәәвлад кішілерінің әйін чағда Қарабулханы құрыш жәргенді тартқан жапаларыны аңлап, дөлетіміздің наайты қалтыс шекерлікін ес қалдым. Вәтініміздің гүлләп яшнышыға, барған сірей құдыра тепішіғы тілектәш мән. Құмыл шәрдіке жонғу іштедек қалылар қызыл армиясы, ғарби көніш армиясының Шинжан кіріш қатер сарайда экскурсия қылғылы келген саяхатшылар, тәтқиқат өгініш үшін келген оқушыларының айығы үзілмеді. Көпчілік қадымыны тоқтып, тарихи материал көргезмі бұйымларының көзін кәжіріп, инқылаби хикайларыны көңіл қойып аңлап, инқылаби әждатларының жүксек етқады вә дөйләкке болған мәсулгетчалықыны чөкмес қалды. Тәтқиқат өгініш үшін келген оқуғычы Шу Хаушуан мұндақ деді. Көргезмі сарайда ұзын сәпәрге атылыныш, чық чорық киіп алған көрінішлі мүжәссәмленген сүрәтлерін көріп, оларның ұлығылығы вә құрбан беріш рухидың чоңқыр тәсірләндім. Бүгінгі күнде біз бір әвлад яшлар өсмірлерінің техмі жасарат білен тіршіп ішіліп, вәтінге жауап қайтырышымыз керекілігіне техмі чоңқыр ес қалдым. Жонғу іштедек қалылар қызыл армиясы, ғарби көрініш армиясының Шинжан кіріш қатер сарайының түшендіргісі Тән Рәнйі мұндақ деді. Dövlət bayramlıq dəm iliş məzgildə sarayımızdə qızıl tədqiqat öyrəniş, qızıl ekskursiya qılış qızğınlığı sicil eşib, ekskursiyaçılar adətki küllərdikidən zor dərəcədə köpəydi.

0: Biz bu medeniyet yadigarlığını çokum yakşı koğdaymış.
1: Stansımız haberi. 610 ayda Abdonum rayonunun her kaysi caylarda koğun, ciğan, seyrek şaptul katarlık özgüç meyveler ağır karkıdan pişip yığveliş mezgili girdi. Meyve asaslık işlep çıkarılgan rayonla işlep çıkarış bilen setişini raban cipsilaştırıp molosul ilişki kapalı tıkılış bilen bile bağbellerinin kırmını mukum aşırışka sıcıl törtkü boldi. Növette Turpan şehirde 110 mı mu küzlük koğun pişip bazarğı selindi. Pişan nahiyasının tuyuk yesirge 10 mı moluk koğunluqta dekalla koğun üzüş, ayrış, uğrap kaçılaş, optimum bulgu kaçılaş bilen aldıraş boldi. Dekan Dungan Chiang muhbir mındak dedi. Bu yıl 280 mu yerde koğun diyerdim. Koğullarımdan şapkını biz, nahaydı çürük. Jiaxing, Nanjing, Guangzhou, Beijing katarlıq jaylardaki sodigerle köplep setip aldı. Turpan işlep çıkarış setiş zancirini rabollaştırış üçün memleketin arkayısı jaylardaki sodigerler bilen təşebbüskarlıq bilen udullaşıp setiş süpsi barpa kıldı. İşki Mongolluq sodigeri Yang Meijun mındak dedi. Süpti bek yakşı, bu yıl 1000 tondan artı koğun setip alımen. Taşkurgan Tacik Abdonum Nahiyasının belleri yesisi de 30 mın mu yerdeki çoğun ciğandan mol hosul ilindi. Bu cay mevkani İgizlik rayonu şaraitı koyup çoğun ciğan östürüş kölümünü sıcıl kena etti. Belleri yesi de ciğan pişikla susavuti 300 tonluk yen bit saklaş ıskılatı kurulup ciğan ne yezla inçge çoğun kur pişiklaş güçlük ilgir sürüldü. Belleri yesi şimdi kenti partiya yajikisinin şujisi Gürgül Savut mındak dedi. Bir tutas seyitibiliş, merkezlik pişiklaş, noktu belgilep sırtkı setiş endiyesinin paylanıp, kentinin kolektif ıksadını ünemlik zoraydıq. Aylarının yıllık otur çıkırmanın 3000 yuende köpü işini mülçerledik. Yakında uyan Sancı şerde, keyin pişarı Tokaş Şaptol, Serik Şaptol'a kent kölemde pişti. Keyin pişar şaptolunun tanısı çoğun, şeker terkibi yukarı, süpte ala bulğaşka, etraptaki sahya hacılar ve soğudigerlerini gelip, üzüş, setibilişki gelip kıldı. Sancı şeri, Sengon Bazri, Miaogon kentinin ahalisi, Wang Chiong, muhbirga, 40 mo şaptoluk ne öddigi alqalıqını eytip mındak dedi. Adette bu yerge Sancı etrapi ve Ürümçiden bir kadar köp xeridarlar şaptol üzgülü geliyordu. Beijing, Shanghai, Guangzhou, Xi'an, Chengdu katarlıq jaylardaki tordun mal setip aladigan xeridarlar mı naay tüküp. Şaptolarımızın tämi xeridarlarının bir dek yaqtırışı erişti. Bu yıl omumi kırmamının 200 min güvenin köpreki yetişini mölçerledim.
0: Emdi, mehir muhabbetki tolgan Tianshan, Şincan'a nişanlık yardım veriş ıznaları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız haberi. Bir cüp Erhotun doktoru 2500 kilometre yıraklıktaki Chongqing'den kumulgu yardımge gelip Chongqing'nin Şincan'a nişanlık yardım veriş çoğunkur muhabbetini namayan kıldı.
1: Devlet bayramlık dem ilişte Chongqing'den Şincan'a yardımge gelgen doktoru. Yo Yu, ilgirkidekla Kumul şehirlik merkezi doktor Khan'nın kelinlikke birin sepidi çan durup işledi. O, Chongqing şehirinin 13. türkümde Şincan'a davalaş boyucu yardımge gelgen ıksas ilgisi. Bu yıl 5. ayda o Kumul'a davalaş boyucu nişanlık yardım bir hizmeti katnışını teşebbüskarlık bilen iltimas kıldı. Xotununun Şincan'a yardım bir esli məqsidi ve bu ceryanda görgen anlıqaları Yo Yu'nun Şincan'a yardım bir sefriye atınışı sebep olgan idi. Bunundan ilgili onun xotunu Yuan Jinxian Kumul'a gelip davalaş boyunca yardım veriş yöyleşini kanat yaydırıp Kumul'da görülen kesellik türünün köp mikroz zahımlık davalaş tekniksinin aciz asası katlamdaki amının kesel körsütüş ihtiyacının güçlük işkerlikini çoğunkır hez kılgan idi. Yuan Jinxian mındak dedi. Erim, ciger öt taşkı kesellikleri bölümünün doktori. Kumulda ciger kaplı kurt kesilinin davalışkı yardım bir eleydi. Şundakla pen tepkikat oğuk tüşşiyatı kılışık değişiklik işle naay tüküp. Xotununun kolluşi ve davet kılışı bilen yoyu Şincan'a yardım bir eşki tisimlattı. Şincan'a gelgen 4 aydın köprek baktım yan, o kelinikli kutkuzuş, davalaş ve pen kuruluşuğu bütün vücudu bilen karışıp, kıyıllık derecesi yukarı, ciger öt taşkı kesellikleri operasyonistin 30 netçini tamamladı.

Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgir Süreç Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. günüden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Eğini Müstehkemlep, Cumhur Milleti Ortak Gevdesi Kuruluşunu algı süreyli.

Muskul mağdursuzlansa vitamin A, vitamin D, vitamin K'nin kemlikini bildirdi. Sönek muskullarının yigilişi vitamin C'nin kemliki bilen münasetlik buluşu mümkün. Vitamin D, pantotenik kislata kemçil bolsa, balıla sönkinin yetilişi normalsizleşip, rahat kesilini keltürüp çıkırdı. Meselen, tiz normal ösmeslik, ägin put, belek egilip kiliş katarlık alametle körüldü. Kuramığı yetkenlerde sönek şekli özgürüp getiş, sönek asan sunuş, sönek şalanlaşış katarlık alametle körüldü. Terinin yallığınışı, nikotin kislatası, pantotenik kislatasının kemçil buluşu bilen münasetlik buluşu mümkün. İç sürüş katarlık aşkazan üçey iktidarının kalayma kalışışı, nikotin kislatasının kemçil buluşu bilen münasetlik buluşu mümkün. Vitamin toluqluğanda nemelagi dikkat kılış gerek. Tövendiki ahvallarda vitamin toluqlaş doğrusu şiltiş gerek. Meselen, amıldarlık mezgili, emitiş mezgildik ayalla, muapıq mıqtarda folik kislatası toluqlap yeriş gerek. 50 yaşın aşkalla vitamin B12 toluqlası buludu. Yeni toluğan bu vaxtlarga, yakki mıqtardaki vitamin K toluqlaş arkalık, binormal kan Anaşının aldın iliş gerek. Bazı doğru yaki kesellikle bedeninin vitaminini sömürşi yaki paydalanışıgı toskullak kıladu. Bu hıl ahvalastıda yine alaydı vitaminlerini toluqlaşıq doğru keladu. Dikkat kılışkı arzidigini şu ki sağlamlık mesulatlarını kalaymıqan yeşki bolmaydu. En yaxsi doktordun mesle soraş gerek. Bazı vitaminla bazı doğrularının önümünü tövelleti vitadu. Hatta malum keselgi girtar buluş xavipini aşır vitadu. Meselen, en köp uçuraydıgan vitamin E'nin oksitilinişki karşı duruş rolü bir kadar yaxşı bulup, daim ter asraş buyumlarga koşuludu.

0: Qadirlik dostlar, öy icara alganda vasitçi şirket tanlaş kerek mu? Yaki öy igisi bilen bir vasit alaqlaşış kerek mu? Muhbirimiz Nuzgül Emir bu vaqt xabar berdi.
1: Cafa millik bir öyünü icarga bemekçi bulup, məlum vasitçi şirketini tipip, onunla öy havala vakaletçilik xiti çıxırıp bəgendikin, iki taraf öy icarı beriş havala toxtam imzalıgan. Toxtamda Cafa millik bu vasitçi şirketke öy icarı beriş işlerini vakaletten bildirişke tuluk hukukluk havalı kığan. Vasitçi şirket arayda onunla 1800 yen icarı haqt öyledigan. Pəsil bu içi ayak töyləşini pütüşkendinkin, vasitçi şirket Sün Hanım bilen öy icarı toxtam imzalab, Cafa milliknin öyünü Sün Hanım'a icarı beriş pütüşken. Ama vasit şirket püsküni boyunca Cafa Millik'e icara akı tölümügen. Yeni gelip Cafa Millik arkadan bu şirket bilen alaklaşmıgan. Cafa Millik icara ağıcı Sün Hanım'ı tepip icara işlerini kengişmekçi boğandan netidisi boğan. Sün Hanım Şendoğlu'kisi Cinan Şehri, Huyan Rayolu Xalık Sotmak emiski arız kılıp, vasit şirket ve Cafa Millik'ten öy icarisi ve rəni pulu bulup cəmi 15 milyonu kaytırıp berişini talap kılgan. Hem de onun vasit şirket bilen imzalıgan öy icarı toxtamını bikar kılışını talap kılgan. Sot məkimisinin qarşıca Cafa Millik bilən vasit şirkət imzalığını öy icarı beriş havalı toxtami. Vasit şirkət bilən Sün xanımının imzalığını bolsa öy icarı toxtami. İki xil toxtamının xarakteri oxşumaydı. Vasit şirkət bilən Cafa Millik imzalığan öy icarı beriş havalı toxtaminin məzmudun şunu görülüş qıbıldı ki, vasit şirkət havalı qılınğıcı bunu sübdü bilən havalı qılınğıcı boğan Cafa Millikə icarı haqqı tölüş gerek. Görülüş qıbıldı ki, vasit şirkətinin toxtamdaki məqsidi icarı haqqını tölüş arqılıq, diloğçı tiştik öy işil şokoqi və mənpətli şokoqiqi erişiş bu əxli qavalı toxtamidiki avalı qılınqıcının əqiliş məqsidi qoşmaydı. Cafa milliklərinə vasit şirkət otursuzdiki toxtam münasibiti avalı toxtam dəb atalısımı əmliyyəti bolsa öy icarı toxtami. Sün xanım vasit şirkət bilən imzalıqan öy icarı toxtami davalaşıqçı iki tərəbinin əqiqi məqsəd işbadisi bulub, qanun məmuri nizamlardiki məcburlaş xarakterdiki bəlgülümləgə xilab qılınmıqan qanunluq küşkə iqib oluş gərək. İki tərəb toxtam boyunca hukukun yörgüzüşü məcburiyyətin ada qılış gərək. Vasit şirket diloğçı dışlıq öy icara ağıcı bulu sübdü bilen, onun bilen Sün Hanım imzalıgan icara toxtamı qayıtta icara toxtamı kırdı. Sün Hanım şikilemci icara ağıcı, vasitçi şirket bolsa havalı kılınğıcı, şuna Sün Hanım bilen vasitçi şirket oturuski icara toxtamı ca familiklik çekilmeydu. Ca familiklik öy icara haqqını qaytırış məsulütün üstü qanmaydu. Axırda sot məkimisi Sün Hanım bilen vasitçi şirket imzalıgan öy icara toxtamını bikar kılış, vasitçi şirket öy icarısı və rəni bulup cəmi 15 milyonu Sün Hanım'a qaytırıp beriş haqqıda hüküm çıkagan. Sün Hanım ca familiklikten öy icarısı və rəni pulunu qaytırıp berişdə ortaq cavabkarlıqını üstü geliş haqqıdaki dava talibini bolsa sot məkimisi qollamagan. İcarığı berilgen öydeki öy icarı ağıcının hukukunu koğdaşta avval xilaplık koğuş tarafını inik bekliş gerek. Söt məkimsi mullanı bildirdi. İcarı toxtamı öy ilgisinden öyünü vasitçi şirketke icarı berişini görsüdü. Yani bu vasitçi şirketi icarı hakkını tölədiğen toxtam. Havalı toxtamı öy ilgisi bilen vasitçi şirketi pütüşken, öyünü şirketke icarı berişke havalı kığan, öy ilgisi belgelik əxt tölədiğen şirket havalı kılış hukuk dairesi içi de vakalıdan icarı beriş hukukunu yürgüzüş toxtamı. Qanundakı əlaqədar bəlgiləmələrə əsasən havalı toxtamını havalı qılınğıcı ilə havalı qılınğıcı bitişkən, havalı qılınğıcı havalı qılınğıcının işlərini bir tərəf qıldığan toxtam, havalı toxtamı əxliq havalı toxtamı və əxsiz havalı toxtamın öz içə qaldı. Əxliq havalı toxtamı da havalı qılınğıcının məqsədi havalı qılınğan işini tamamlaş arqılıq əqiliş. Bu diloda vasit şirket Sün Hanım'a öy havalı vakalçilik xətini göstərkən, demək şirketin öy ilgisi Cafa Millik'ten diloğu çetişlik öyünü icarığı beriş işlerini vakalıdan bildiriş hukuku barlığını bildirdi. Lekin onun Cafa Millik'ten imzalıgan öy icarı beriş havalı toxtamdaki məzmundan şunu görülüş qıbıldı ki, Cafa Millik'ten vasit şirket otursuki toxtam münasibeti əmliyyətdə öy icarı toxtami. Növətdə vasitçi havalı mülazimiti öy icarısı yenidən güllənən bir xil ticarət əndisi bulu sübdü bilən, vasitçi şirkət bilən öy ilgisi öy icarı beriş havalı toxtamı imzalab, öy işilçi hukukuqa erişkəndikin, yenə bu şirkətdən namıda öy icarı ilib turğucu bilən öy icarı toxtamı imzalab, özü öy icarı ilib turğucudan öy icarı saldı. Bundaq əkvalda vasitçi şirkət toxtamğa xilaflıq qısa, öy ilgisi həmişə icara vasitçilik şirkətigə öy icarısını tapşırıb boğan öy icarı ilib turğucunun məcburi köçüb keçişini kətirib çıxarğanda bunundan macera kəp çıxdı. Bu xil macralarda vasitçi şirkət öy ilgisi və öy icarı ilib turğucu otursa həmişə kimnin toxtamğa xilaflıq qılğucu işkənliyi səbəbindən macera kəp çıxdı. Ümumən etqanda öy ilgisi bilən vasitçi otursdakı münasibət havalılıq vakalçılıq münasibəti və öy icara münasibəti deyə iki xil ayrıldı. Havale vakalçılık münasebeti boğan ekfalası da vasıçı bilen öy icara ağıcı tüzgen öy icara toxtamini, öy ilgisi bilen öy icara ağıcı bir vası tüzgen öy icara toxtamini de paraşkı buldu. Öy icara epturguçı toxtamının mezmonu asasen bir vası da öy ilgisiye hukukunu teşebbüs kısı buldu. Vasıçı bilen öy icara ağıcı yeni bir kıtım öy icara toxtam imzalığında bu toxtam pekat vasıçı bilen öy icara ağıcını çekleydu. Öy icara epturguçı bir vası da öy ilgisiye hukukunu teşebbüs kısı bulmaydı. Eğer macera yüzbelse öy icara epturguçı pekat vasıçı şirketinin mesuliyetini üstü gelişini talep kısı buldu. Sotçi Mulla Neskerti, öy ilgisi öy icarı bergende kinişkisi doluk, inaveti yakşı öyünü vakalıdan başkuru şirketin talış gerek. Öy icarı epturguçi vasıtçı şirketinin icarı teşvikat uçurunun rast yalgalıkını parahlandırış gerek. Öy ilgisi şunu istiçin tutuş gerek ki, karıgulaca yukarı icarı hakkıga işinişki bulmaydı. Öy icarı epturguçi mu bazar bağısının körünerlik tüven boğan icarı öyüge asalık çeşinip gitmesi gerek. Bir katımdıla bir kadar köp somulluk icarı hakkı töleştin saklanış gerek. Şunun bilen bir vakitte icarı toxtamda bitişken karxana hesabatıga pul urushi mablag' bexatarligiga kapolat qilish kerak. Bundan başka öy egisi bilen öy icarı ağıcı otursa kalıplaşkan öy icarı toxtam tutuş kerak. Ağzaki vadiga asalla işinip gitişki bolmaydı. İşki tarafning hukuk mecburiyetini toxtamda iniq bitişiş kerak.

0: Qadirlik dostlar, bədəninizdə bu siqnallar payda bolsa, tarazdakı iğırlıqınız düşkəndimi bəkrək oruqlavatqanlığınızı ispatlap berələydi. Muxbirimiz Abduxalıq Əməd bu vaxt xəbər berədi.
1: Oruqlaşını başlığınızda tarazdakı sallar midirləmay turu alsa, oruqlaş işənsigə ən zor zərbi berədi. Gərçə, yemək içməkni kontrol qılış, hərəkət və muqum türlərinin əmmini qılıb baqqan bolsunuzmu, amma daimli bekar əvar bulğandak is qıldırıb qoydu. Bırak bu vaqtda bek aldırıp ümitsizlenip ketmen. Bazıda bedenning özgürlüğü beden eğirliğidegi sanadın mı kövsemeyi buludu. Siz sezmegen caylarda bedeniniz allıburun bilindirme orklavatkallıqdan aktif sinyal tarqıtıp bulgan buluşu mümkün. Tövendiki bular haqiqi dikkat kılış qarzıydıgan işlardır. Sağlam orklağında bedende aval azlaydıgını may buludu. Orklaş sinyalı doğrusunda sözleşiştin burun köpçilik aldı bilen mundaq bir işine düşünüş gerek. Yani, nokul beden iğirliğinin tövallişi oruqlaşdan çoğun muhabbeqetlik bolğallıqdan direk vermeydi. Bu xil kısqı müddetlik beden iğirliğinin tövallişi de oruqlaydığını may bulmasdın, belki bedendeki su terkibi. Hatta aksıl buluşu mümkün. Meselən, suyuqsalan tuz az damaqlarını yegeçke bedendeki suunun yığılıp kılışı azıydı. Ya ki, hareket köp yiyip köp terligeçke su terkibi köp çıxırılı itildi. Bu ikisinin hepsi bedendeki su miqdarının azı hesabından beden eğirliğinin tövelligenlik hesablanıdı. Yani mesela, her xil tamaklardan kısınış, tamakını yeni kalleti tok tutuş usulları arqalıq, asaslıq yemeklik ve aksılının kubul kılınışı azaytkanda bedendeki muskul miqdarı tövelliydi. Şundakla beden eğirliğimi tövelliydi. Bu xil eğirliğinin yeniklitiş karmakı ünüm görülgenlik bolsumu ameliyatta ilgirki yemek içmek adeti əsligi kelgenlikin yana asallı qaytıp qalıdı. Yana muskullarının eqip kiti sebebinin asasi metabolizm nisbeti tövallab kitişi mümkün. Şunu biliş gerek ki, asasi metabolizm serpiyatı adem bedeninin kündülük umumi energe serpiyatının 60-70% ilgileydi. Asasi metabolizm serpiyatı azayganda, keyin oxşaş yemekliklerini yegan taqdirdimi, texmi asan zəmirib ketdi. Tövendiki 7 signalning payda bo'lishi sizning haqiqiy oruqlayotganligingizni tushuntiradi. Agar oruqlash jarayonida tövendikidek signallar ko'rilsa, bedendiki mayning azlashga boshlaganligini, haqiqiy ma'nodagi sog'lom oruqlashning boshlanganligini tushuntiradi. Beden eğirliği sonida ancha cho'ng o'zgarish bo'lmasimi, bel aylanmasi, kökrek, belek aylanmış katarlıklar tedirici aldı görünerlik tüvelliydi. Eğer yakınki bir mezgilde beden eğirliği de anca çoğun özgürüş bulmağın bulsun mu, lekin beden aylanması, mesela bel aylanması, boyun aylanması, bulup mu bel aylanmış görünerlik tüvellise, bedendeki may nisbetinin tüvelliğini, bulup mu içki azalardaki mayının azıvat kalıgını çendirdi. Şaraiti bar dostlar özünün beden may nisbetini küstüp baksı buludu. Bedendeki may nisbetinin tövallişimi sağlam oruqlaşının şipadisi. Sağır aylanmışdan yota aylanması azayışından bir qədər qiyinlikki gözü tutulub, onun üstüge bəzi kişilərinin oruqlaş məzgilədə sağıra pütü alaydı məşq qılqan bolğaçqa, sağır püt aylanması aval tövalləb, ondan işçi ya ki tövalləmək durubla əksik işçi mümkün. Şun bu yerdə bunu vaxtınca müzakir qılmaymız. Bədən aylanmışdan görünərlik tövalləb, bədən iğırlığı da ancaq çox özgürüş bolmasılığı digə səbəb, Belkim tən tərbiyəçinin kişini köpəytib, muskul miqdarını aşırğanlıqdan buluşu mümkün. Bu, xoşallanarlıq iş. Şundaqla maqtaş qarzıydıqan yaxşı iş bolub, bədən sübütimiz texmə çıraylıq qılıplı qalmay, yəni muskul miqdarının işçi səbəbdən asasi metabolizm nisbiti yuxarı götürülgən buludu. Hətta oltırğan yatqan təxtirdimi, energiya sərfiyyatı ilgirgidən köp eşib durğan buludu. Muskul miqdarı küç eşib, Zihni küç, çidamçallıq aşıdı. Toğru uzuqlanış, ilmi çiniqiş, bizden muskul miqtarımızdan aşırıdı. Bədən eğirliğimiz texi tövəllimigən taxtırdım o, lekin üstünki bilək bilən işki başlıq muskuli, qorsaq muskuli, dümbi muskulinin tədirici namayın buluşu sağlam orqlaş nəticisinin özlüksüz müstəkkəmlədən atqalıqıdan dirək verədi. Köpçilik özünün muskul miqtarının özgürsini bir vasit körəliydi, esqilalıydı. Şundaqla kündülük faaliyet ceryanı da özünün muskul küçünün aşkallıqını enik eskıla alaydı. Zihni küçü ve çidamcalıqının yaxşılınışı mı sağlam oruqlaş neticesi bilen münasibetlik. Tətqiqatlardan baykılışça, beden iğirliğini kontrol kılış hareketki bulgan çidamcalıqını görünerlik yaxşılap, cismani küçünü aşırış bilen mas təsirde buludikən. Şundaqla mas ünüm peydaqılıdikən. Әксіше, яқшы болған зихни көч вә чидамчалық, біздің теғімі сағылан болған емек, ішмек вә теғімі қануниетлік болған әркет планыды чың тұрып, бәден иғырлығымызды азайтыш үнімін еніме өстіріп, мүкеммен болған еппі қалқыны ішқа шүршімізге ярден бердікен.
0: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cumhur Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktörü Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan, hem de diktörler stansımızın başka programları da bulsun.

Ügünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ügünüş yolu da icdahat bilen izdinivatkan, izdiniş tamı da alıvıl ügürləvatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xayarlık bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşılanı karşılayımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsi Səfərbərlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Tərbiyəsini qanat yaydırışda mühim noktunu gəudiləndiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferberlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

sheriklik aynib ketishining oldini olish va xavf xatarga taqobul turish iqtidorini uzluksiz kuchaytirish orqali partiyamizning dunyo vaziyatida chonqur o'zgarish bo'layotgan tarixiy musobada boshdan oxir davrning oldida mengishiga turlik ichki tashqi xavf xatar va xirislarga taqobul turish tarixiy musobasida boshdan oxir butun mamlakat xalqining tayanchi bo'lishiga Jungocha sosializmni chiqib turish va uni rivojlantirish tarixiy musobasida boshdan oxir kuchli rahbarlik yadrosi bo'lishiga haqiqiy kafolatli qilish jihatidan tarbiyalash va yetaklash kerak. 5. Inqilob ruhini yanimi joriy qildirib, jafoga chidab kurash qiladigan jo'shqin ruhni boshdan oxir saqlash kerak. Hayot yo'li tub düz emas. Gahi ravan, gahi egiz pes. Dünyada hiç kandak bir partiye bizge okşaş şunç köp çapa müşakkat ve xavp xatar uçurgan emez. Şunç köp hayat mamatlık sınahtın başının keçürgen emez. Şunç köp içinişlik kurban bergen emez. Yüz yıldın boyan türlü keyinçilik ve hırslağı takabul turuş çeriyanı da partimiz küçlük düşmendin korukmaslık, xavp xatarga perva kılmaslık, dadil kürəş qilish, dadil qalbi qazınış cəsarəti və xısıltını yetildirgen. Bu, partiyamızın ən roşan xüsusiyyəti və alahidlik. Yüzyıllıq acayip kürəş musabısı da, əvlat mı əvlat Jongo komünistləri qaysərlik bilən ilişib, boşaşmay kürəş qıldı. Ölüm güpsən qılmıqan zor bir türküm inqilabi qurballa. Qaysirani kurash qilgan zo'r bir turkum qahramon shaxslar. Pidakarlik bilan to'kib qo'shgan zo'r bir turkum ilg'or namunichilar barliq kelib, Jingangshan ro'yi, Uzun safar ro'yi, Zunyi yig'ini ro'yi, Yan'an ro'yi, Shibaypo ro'yi, Qizil qiya ro'yi, Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish ro'yi, Ikki bomba bir sunni hamroh ro'yi, Oloyd rayon ro'yi Kelkünge takabül turuş royi. Yer tevreşki takabül turup apettin kutkuzuş royi. Yukumga takabül turuş royi katarlık uluq ruhla şekilinip, Jongo komünistlerinin menevi şeceri spütüldü. Partimiz del aşındak inkılap kılış ve can tikip iliştek kudretlik ruh tayangalık üçün yüzyıllık musabini besip ötken bolsumu krallıkını yukatmıgan. Yet küçü azap okubat çekken bolsa mı, üzlüksüz terakki kıpkayagen. Bu kımmetlik menevi baylıkla zaman makandın halkıp, uzak vakit davamı da yığılınıp, partiyanın müstekkem itikadi, tütmeksti, esil stilini merkezlik namayan kıldı. Onunla, Jongo komünistlerinin japağı çıdap küreş kılış, kurban biriş, tökpü koşuş, Yol içip ilgirleştek uluq pəzileti mücəssəmləngən. Bu, partiyimiz, dövlətimiz, millətimiz və xalqımızın qan qeynığı çonqır sınıb qırıb, biznin partiyanı quruş, gülləndürüş, qudrət tapdırışımızını molozuq bilən təmbilidi. Yəni, şunumuz həqiqlik bilən körüşümüz kerek ki, partiyimiz uzaq müddət hakimiyyət yürgüzgəşkə Partiya a'zolari kadrlarda asalla xotirjamlik ko'nib qilish, ro'yi jihatda bo'shib qilish holati ko'riladi. Ba'zilar hozir obdan demimizni ilib olsak, aram ilib olsak bo'ladi deb qarab, o'rin baqari amaldor, jonbaxti amaldor bo'lib yilyapti. Ba'zilar kema portqa, mashina bekatga keldi deb qarab, olg'i intilmayapti. Hükümet işi de ixtidarsızlık, oranlık ilip, eplep seplep kün ötküzü atıdı. Bazıla özününlü gemini yap, paydı ziyanlığını koydu bulup, mesuliyetini dadıl zimsigi almay, nam menpeet, rahat paragatki berli atıdı. Bazıla kanay, öten buluş günü bilip, kıyınçılıktın əgip ötüp gitu atıdı. Kıyın meselini yukarı iştirip koyu atıdı. Ötkelgi hocum kılıp kıyınçılığını yığındıgan şicayeti ve cengivarlıkı kemçilli bulu atıdı. Mən inkılapını ahırgıçı ilip bir iş royini cari kıldırış

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızdan başka programları da bolsun.

0: Çün kız bek kaltışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaysı günü bir toy dişkimizni yigit kızdan aldı da gül götürüp menüşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyendi. İnçıklap durup toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Dikin gül kız.
2: Men gül bektik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
0: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
2: Kitaptın.
0: Tünü gün malım bizden bahçıya apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gül kız kandak mı dedi?
2: Keldi bahar, küldü günce. Könül yayırdı, gül ışıkı da ahandan urup, bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitaptık kepop ketti emdi.
2: Bu mehbi, deppe meyme.
1: Gül kız emeliyette hemmini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni onlap kılgılı boludu.
0: Köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanıga apırıp gireyim.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın

keyingi chidab tursam, deb o'ylaydi u. Qizlarning hammasi kechki tansining tayyorligi uchun tushda uxlig'i kirib ketishganda, pastda Ashli bilan cho'qim yolg'iz ko'risha olaman. U meni boshqalarning qanchalik yaxshi ko'rganligini bilib bo'ldi. U o'zga o'zi tasalli berib, boshqa bir paraslatib bo'ldi. Albatta, u Melaniyani obdan kutishi kerak. Nimalar degan bilan bir navrasonlisida Onda qımısa, o hiç kimden karı yok, tam güldürdüm bu qanmandı. Şu xiyal bilen, o başqadın gayretke kelip, Charles'qa teximi yıqınçılı kılışqı başladı. Charles, otta kiyinip turgan közlerini, onundan pekatlı özelmeyi kaldı. Charles üçün bugün ahmetlik gün edi. Çüşüdü körü vatqanda kişla bolu vatatdi. Kılçı küçümeyla, Scarlett'qa muhabbetini işbadıla vatatdi. Bu yeni hissiyatının küçü bilen, onun Honey'nin könlüdeki obrazi bargan seri suslap körünmeyi kilovat attı. Honey, çirkırak kuşkaş, Scarlett bolsa altın kuş edi. Onu küldürelaydı, söyelaydı. Onunğa mesle koyalaydı. Yani onunğa özü cevap berelaydı. Bunun bilen, o eğiz içip gap kılması mı, başkalarının nazırda akıllık sanılı veretti. Başqa jigitlar Charlesqa qilingan qizg'in muomilani ko'rib, ich-ichidan o'rtinatdi ham qong'irab qoladdi. Chunki Charles degan ishqi odamning oldida gap qilolmaydigan, kepining tayini yo'q, qizirib turadigan bir nimada. Oxir ular adab yuzsadilla g'azablarini besib gap qilolmaydi. Bu Scarlett uchun ajoyib cho'ng g'albaydi. Lekin bu charisi ochligi o'tmayotdi. Çoşka, toxu, koy göçlerinin hemisi yeyilip buldu. Scarlett'a emdi payt kelgen idi. Endi ya, kızlani, yuronla kızla, kırıp birdem aramalaylı deydi uçukum. Saat işki buldu. Hava mı xeyli sık idi. Lekin, endi ya, üç gündün beri tayarlıqnan aldıraşçılıqıda jürüp, çarçap kalgaşkımı, bir tüp tarakhnan sayısı da Fayetteville'den kelgen gazboway bilen paranlaşıp oltıratdi. Hamma odamni uyqu besishqa boshlandi. Negir qullar ustallarni yig'ishtirishqa boshlandi. Paranlamo besilg'ala turdi. Hammaylan uy egisining tushdan burunqi yig'ilishning oyoqlashqanligini jakarlishni saqlab turishatdi. Yatma o'rindiqlarda o'tirishgan mehmonlar havoning issiqi ham tomoqni jiq yevatganligi uchun mugdab qilishayotdi. Kəşlik ziyafət bilən çüşlük yığılışının otursa da azraq boş vaqt ba bulub, kişilər şu vaqtda azraq aram ilə bilişi kerak idi. Yaş yigitlərinin ruhi urğub turğaşqa cim turğısı kəlməyibdi. Bayatından beri sorunni canlandırıb turğunumu aşılanın ruhi idi. Ula, o topdan bu topqı toxtumay berib turatdi, paranlaşatdi. Çırayları nəsli sap atladək çıraylıq idi. Lekin, Yani xatırımı bar idi. Çüşte, hem adam izilip, keypiyatlarımı süzülüşüp kaldı. Lekin, bu süzülüşünün tigi de bir xil güçlük gazap amilleri yoşurunup yatattı. Onun tuyuqsuz yüz berişi, dahşetlikte pelligi çıkışı, hem naide tez kengiyip geçişi.

0: Шигипе билан у нургун аварчылыкка калат ди деп ойлоп турат ди. Топ ичидин каттык наразылык ва газаптык тоолашлар көтөрүлдү. Шипанды олтурган Гаспобай маяжаланып индияды. Бу немеш? Улар неме дишип атыды? Деп сорады. Уруш тогурлук сөзлөшүп атыды. Индия унун кулкугу өллүк толуды.
1: Уруш тогурлук? Шундакмы?
0: O iştik hassını izdep, öz vaqtidiki baturlıqı bilen orundan dast turup ketti.
1: Men ulağa uruşnın qandaq nime ikenligini tüşendirip qoyay. Mani men uruşni köygen.
0: Aslında o uruş toğruluq ayallar xalımaydığan şekilde naydı az sözleydi. O aldırap münazırlı şivatqallarının yeniği qarap mağdı. Xalqlarının nime deyi şivatqallıqını uxmayla hemme gepni tartıp aldı.
1: Öpüksü yok yigitle. Gepemge kulak silinle. Aldırap uruş kılımız demenle. Manı men Seminol uruşuğa katnaşkan. Kiyen yeni ahmak bulup Meksik uruşuğa katnaştım. Hem manla uruşunun kandak nemişkeligini bilmeysile. Çıraylık atkı minsem, kızla beni kutluklap yolumu gülle açarsa, andın galbi bilen kaysam dep oylamsile. Yok, her göz ondak bombaydı. Aşkalısile. Nem yeledi yitip, bedeninlani kutur besip kedudu. Öpki kesili bulu sile, işcanla sürüp, kömü geni kör sile. Uruş silege en şulanı berudu.
0: Ayala onun geplerini anlap kızırıp getişti. Makra yapendiği kişilerge aşu mudhiş devirlen unutup kalmasını tavsiye kılıp atattı. Çünkü ademlerin o devirlerini pekatli eslügüsü gelmeydi.
2: Beri bu anı yandırıp gelgin.
0: Dedi Makray Efendi'nin kızı özünün kızıga. Andın etrafıdaki hanımladın epo sorğanda kep kaldı.
2: Dadam kündün küngü bulmayı kilip atıdı o desem işemmeyizle. Bugün etigen Mariga o bu yıl 16'ı kırdı. Kilana kızım.
0: Onun avazı peslep getip gipinin ahırını ufkılıp olmadı. Şuna aralıkta nevresi babayını o yerden yandırıp geldi. Hem adam derek sayılarda aylanıp yürüş etti. Kızla hoşal külüşmekte. Erle uruş doğruluk kızgın münazirlerini kılışmakta. Fakat birli adam cimcit. O red batler edi. İşki kolu iştininin yançıkıda derek yölünüp duratdi. Köpçelik uruş doğruluk kızışıp sözlevası mu o bir eğiz gep koşmadı. Kıskı kılıp yastıv algan burutu astıdaki kip kızıl levleri azırak pesk sangılap duratdi. Tırcıp karı gözlerde küçük balılarının cidel maceralarını pisent kılmağandak bir hıl külgü oynap duratdi.
2: Ademli bir aram kıldığan külgü o bu.
0: Öyle de Scarlett. Butler ta ki Stuart Tarleton gep kılgıca bir kılıp da cimcet durdi. Stuart'ın gipini anlap andın gepki arlaştı.
2: Stuart şundak dedi. Biz bir ayı kanmay ulanı yoktumuz. Aksun ekle her kaçan karakçıla üstünün kalbi kılıdı. Bir ay, bir uruş bilen.
0: Ependile, dedi Red Butler şundula kepke arlaşıp. Avaz asta bir hıl idi. İşki kolu yenili işki yançuğu da. Derekki yölünüp durattı.
2: Men bir eğiz gep kısam bulamdı.
0: Onun muamelesi mu közlerde işbadılınıp durgan tekebburluğu bilen okşaş idi. Ama yeni azraq tekellüp mu bar idi. Ademle deri onuğu yüzülünüp, Sırttan kelgen adamlarga tutudugan edep bilen karap turuşdi.
2: Ependile, Mason Dixon liniyasının janubida bir mizembrek zavodunun yokluğuna dikkat kılgan sile mu? Yine janubda çoyun zavodlarının intayın az işkelikini oyladınla mu? Yağaş zavodları, tokumacılık fabrikaları, hurum zavodları ço. Sile, yani bizden bir mi her bir kemimizden yokluğunu. Şimallıkla, Bizden portlarımızı bir hafta işçidili kamal kılıp, paxtlarımızı çetelge çıkırış yollarını üzüp taşlaydıqalıqını oyludunla mı? Mən oylayman ki, her kaysanla bulanı çokum oylugan.
0: Bu adam bizden jigitlerimizi dört çağlamdı o neyme? Oyladı Scarlett onundan jirgenip durup. O açıq kilip, kızırıp mekettdi. Enik ki, şundak oyğu kep qağını yalğı Scarlett'le emas edi. Bir neçe jigit, Onun gipige kayıl bolmağan dek gadiyip turşatdi. Şu arlıqta John Wilkes, hudi bu minin mekmenim

Yuriki ağzıga qaplışıp qaldı. Eğer bu yerde Wilkes efendi uçuruşup qalsıçu, onunğa başka kızla uxlavasa, özünün bu yerde lağaylap jürgeligini qandaq düşendirdi. Meylala, bu xatarga tevekkül qılgandikin nime bos bolmamdı. Pes küçükkende o xizmetkarlarının, gocidarının joruqçılıqı da zalğı orunduqlarını toşup, keşlik tansının tayarlıqını qılavatqalıqını gördü. Залның удылыдегі китапба өйнің ішкі очық тұратты. Скарлетт ғыплы қылып, о өйнің ішігі кіріп алды. О, Ашли мехманланы ұзытып болып, бинағы кіргіце, мұшиярды сақлап тұрып, андын чақырып, тоқтыту алмақ чейді. Китапханының терезі пәрділері түшіріп етілгәшке, іші гонға еді. Өйнің төт тәрпі китап білән тошып кеткен болып, Скарлетт китапның көплігіден дәм алалмай қалды. Eğer Scarlett'a sövgini bilen uçuruşu yer tallaş doğru gelse, bu yerini herkes tallamağın boladdi. Öğünün içindeki eğir ve egiz cihazla gunga körünüp duraddi. Kırslı olur mu, Wilkes ailesindeki erlerinin boyuğu layık yasalgan bulup, kol koyduğun yerler mu, adetki kırslı oladın yoğan idi. Tam meşnin aldı da, yetiputluk bir safa koyukluk idi. Ashley, Aş safada oturup kitap okşını yakışık öğretti. Scarlett işikini azırak oçuk kaldırıp yapıp koydu. Andın jürgünün sokışını asılatış üçün özünü besip cimmede durdu. Tönü gün akşam Aşli bilen körüşkendi kılışını oylap koygan geplerini işçi de bir kitim tekrarlap çıkmakçı buluvedi. O geplerinin birisi mu kallısıgı kemmedi. Oylap koyganlarının Hemmesini unutup kalganmadı o ya ki, o Ashley'nin geplerini anlamakçı boğan boğuymetti. Hiç kaysını esige alalmay, uçtumtu titirep getti. Bütün bedeni korkunuş ve alakı zadilik içe de lağılda etti. Jürgünün soğuşu bir az pesleb, kulakları gongıldaştın toxtısala deydiğen geplerini azıraq bozumu esige ilevelişi mümkün idi. Lekin jürgünün erkeği tekimi küçüyüp kete batattı. Çünkü o Ashley'nin ula bilen hoşluş bulup, zalgı kravat kalıqını anlıqan idi. Onun esigi kagen birden bir gap, onu söyemen diyen birli gap boldi. O, onun hemen emisini mağrur kötürlüp durduğun beşi bilen, putudaki kapkarı ötkigice hemen yerini, külgelerini, oycan közlerini yakış köretti. Onun külgeleri ademini şunçilik mehli akalattı. Oycan közleri allıqanda xiyalla işigi söyrep ketetti. Ah, şu turkıda o kırıplı onu mehkem kuçaklı bağan bolsa, kandaq yaxşı bolat diye. O çoğum onu yaxşı görüdü. Belkim şundaq bol işini tilişim kerekdi. O közlerini çın jumup, işçi de her xil tilek tilişki başıldı. Neyim boldı Scarlett? Ashley'nin avazı tuyuqsız onun kulaklarının qoğuldaşlarını besip, Onu osal əhvalı çüşürüp koydu. Hörmətli radio anlıqıcılar, Alabat kanalı Mərkəzi Xalq Radio Stansının radio kütüphanısı proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıcısı Margaret Mitchell'nin Ensiz yıllardaki Nazlı'nın namlı romanını anlattınız. Yaktırıp anı gaysla.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişudu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizudu.
2: Oturganda rahatlangimiz bilen bel umurtkimiz ığırlıkımızdan 140% ten kelgüdek bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kalınlığı 3 mm'den 5 mm gıca. Toyğandan kim bolsa, əsildikinin nəcəs çilkini idi.
4: Bədənimizdə nəç trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
0: Айлымыздегілер үшін, достарымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.

ularning iqtisodiy manfaati va psixik sog'lomligiga kafolatlik qiladi. Quramiga yetmagan bolalarni qo'llashga nisbatan bu tadbirlar yetarli emas. Lekin eng aqallisi har bir ota-ona buning ahamiyat berib, avval birinchi qadamni bosishi kerak. Qadirlik do'stlar, to'rt panjilik quruqlik toshbaqisi bo'lsa, bak qadimiy jonliq bo'lib sifati bilan yer sharida 200 million yildan ortiq yashagan. To'rt panjilik quruqlik toshbaqisi degan nom uning qipidan kelgan bo'lib, har bir mujisida faqat to'rt panji bo'lib, odatdagi toshbaqlarga solishtirganda bir panjisi kam bo'ladi. Ularning muji uchlari orasida uzish pardisi bo'lmagachqa, suv uzishni bilmaydi. Faqat quruqlikdagi o'nkirda yashaydi. Ular kunduzi va kechasi chiqib harakat qiladi. O'nkir vaqtlik o'nkir va Üçek önkürüyü deyip iki kılığı bölünüdü. Vakıtlık önkürünün mokum oranı bulmaydı. Köpünce çığlanın tüyü vakıtlık yoşurundu. Vakıtlık önkürünün çonkurluğu aran 20-30 cm kilidu. Üçek önkürüyü künge yantoluktan kızılıdı. Önkür çonkurluğu 60 cm'den yukarı buludu. Ula asaslıqı yavup yaz, mamkap katarlıq 10 çıxıl ösümlüklerinin gül meyvesi ve göçlük yopurmağın uzuqlu kılıdı. Bazda kəslənçük, konguz katarlıq ayvalarının yemeklilerini mi yeydi? Çişi taşbaqının badan uzunluğu təxminən 17 cm, dümbüsün genliği təxminən 15 cm, boy igizliği təxminən 8-9 cm, eğirliği 1 kilogram ətrafı dikildi. Amma erkek taşbaqının badan eğirliği çişi taşbaqı badan eğirliğinin 20-ci toğır kilidi, kuyruğu inçikrak kilidi. Ulanın baş kısmının rengi seyrek rengi bulup, kiçikrak kilidi. Üstünki tumşuqı otursa da 3 tane uçluq ösüşçüsü bağ bulup, tumşuq kırvaki əri çisiman aleti buludu. Baş arka tarafının dal ortası da simetrik tizilgan çoğun tengeçileri buludu. Kalgan tengeçileri nispeten küçük buludu. Dümbe kipi igiz hem tompuyup çıkan buludu. Lekin omurtka kısmı bir kadar tekşi bulup, çoğun hem tekşi korsak kipi bilen bir vası tutuşup durudu. Ortası da tarmış tokulması bulmaydı. Korsak kipinin aldı gırveki sel oyman, arka gırveki de bir kadar çoğun yerik var. Dümbe kipi bilen korsak kipinin kalkansman yaprakçı merkezi, konur kararandı bulup, Kengliki okşaş bulmağın, selpes sıtkı örülgen seyrek kırvekler var. Barlık kalkazman yapraktısı da Roşen merkezde şalkısman sızıkçılar buludu. Töt kutumu seyrek, intayın küşlük, silindirisman haleti bulup, bilek ve pakalçak kısmının üstüde katlık çoğun tengeçiler buludu. Yotikeyne diyene konusman çoğun tengeçiler var. Muhabbet için can tikip ilişi şikayesi. Төтпәнчілік құрықлық ташпақысы өмір бойына айды сәвірчан мейджазы мұлайым. Уланы жиделештірдіған бірден-бір қылмеш жорысыны тартып еліштір. Ойламаған бағыттыңыз. Бұл жануарлай әні муабет үшін жан тікіп еліші дөтіхі. Әр елі 4-ci və 5-ci айла төтпәнчілік құрықлық ташпақысы күйіләп жүплішідіған пәсілі есаплынды. Көп еш пәсілді ұла жоры іздеш палетіде Рошен халда чісіні талышыды. Bir kişi taşbaqının keynidən köp allardan nurğun erkek taşbaqla əgişib jürüdü. Erkek taşbaqla otursa da daim küşlük ilişiş yüz berib durdu. Ula aldı pütüdün paydalınıb dümbü qepidi götürüb bir-birini soqudu. Soqulğan avaz nait küşlük bulub, kənk etkət dalıda nait çıraqlağı tarqalıdı. Fakat ilişiş çəriyanı da qalvı qılğan erkek taşbaqı andın kişi taşbaqı bilən çetişidu. Uruqlanğandın ki, kişi taşbaqa şamaldın daldılınğan kün gəyyan toluqını tallab önkür qolab tuxum tuğudu. Her bir önkürge 2'den 4 tanıgıca tuxum tuğudu. Tuxum tuğup oğandın ki, kişi taşbaqa önkürnün ağızını topu bilən itib ayrılıdu. Kuyaş nuri ve yer temperatürsi kişi taşbaqını tuxumdan çıxurdu. Tuxumdan çıxış vaxtı 60 gün atrapı da buludu. Tuxumdan çıkan kiçik taşbaqı bolsa, önkürde ta ki kiler yili ət yazgıcı turdu. Adatta 10 yıldan 12 yılgıca cinsi cətini yetiludu. Tötpəncili quruqluq taşbaqısının təxminən 35 parça qalqansman yapraqçısı bulub, gayet zor dümbü qipini hasıl kılgan. Her bir yapraqçısının yıl halkısını iniq sanab çıqqılı, ulanın baştın keçirgen yıllarını xatırlı gülü buludu. Төтпәнчілік құрықлық ташпақысының өттүрші өмірі 70 яштын 80 яшқычы болып, әң ұзын өмір көрдіғіні 120 яштын 130 яшқычы яшы алайды.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem de ikna stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıkı. Çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerine huzur bir işlaydı. Sizden menevi

Радионуш достар, программамызга кайтып келдик. Адатта кишилер хушаллык деген неме деген абстракт темалар тогрусунда параңлашып олтурмасыкы мүмкүн. Амма хушаллыктан ибарат бул кыл туйгу һәммәйләнде ба. Көңүлсүздүктүн күчүдөн калам тәвүртүдөгөн әдипләр şu turmuştaki küçük gün hoşallıktan mı zok şok bilen tasvirlep makale yazıp geçişi mümkün. Elbette günlük turmuştaki her bir şirket adamın keyfiyatı tasvir gösterdi. Bazı şeyle adamın könlünü yayırsa, bazı nersle adamın könlünü gaş kılıdı. Bunun karapla şeylerini hoşallık bağışlaydıgan, kaygı epkildiğen degendek türlerle bölüşünün hiç kandak zörüriydi yok. Zensasınız her kandak şehidin hoşallıkının kuruşlarına iyi bulalaysız. Gepsizden şu şehi gibi olan karşınız ve şu şehi gibi olan pozisyonunuzda. Balalık çağlarınızda oynayan oyuncuğunun sapma saftırgallıkını köyünüzde, belkim yıllarının bek tez ütüp ketkerlikini oylap, azaplanışınız mümkün. Ama özünüzün kişinizde, Nait sıptı iş kıldığallıkınızla oylap, hoşal buluşunuz mu mümkün? Dost tutuşku mayır buluş, nakşı eğitiş, başkışı tepekkür kılış, yumurustik buluş, balılaçı isyat. Bazı adetlerini bozuş katarlıklarının hemisi, hoşallıkının menbesi. Siz turmuşumda kılıç şat kuramlık yok diyen tuygudu bak bakkan mı? Bundan çağda unutup kalman ki, hoşallık kalıp ketinizde bayıkışınızı kütüp yatıdı. Şuna hemimiz hoşallıkını bayıkaydı. O ne? Hazırkı demlerimizge hemir akılaydı. Bunda olsa nadir köylerimiz devamlı silah için yanraydı.

Radyonluq dostlar, programımızı davamlaştırıvatımız. Çoğ adam demek, izcil tırışıp durduğun küçük balıdır. Dost demek, iş bağrınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizni yaxşı gördüğün adam. Muvaffaqiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersdir. Qoruq demek, əslide külkü orn ağan jay. Hamxiyal demek, bir kazan suğuq sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağan neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim kumar, yiyen sırı toymağan dek iz kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda itirap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve büyüpayan denizde hıcılık tıkoyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası ba. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonuyalı sakla en güzel neticelerini kütüb alalayımız. En güzel netice sizden bolsun. En güzel köylerimiz yanılı sizden.

Bir mektep baldır muhabbetleşkenlerini tosup bulanmay ahır tövendeki dek belgelimiz çıkırıptı. Baldır muhabbetleşken bir cüp yaşının içindeki birisi mektepten heydiludu. Zadı kimle heydeşini şu bir cüple özü belgeleydi. Bu belgelimiz çıkan dinkin baldır muhabbetleşidigan işla xeyli tüzülüp kaptı. Yakında bir materyalden şundak bir nesini görüp kaldım. Yani Ali mektepte muhabbetleşsi bulamdı degen sualken. Endi bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını beripti. Bazıları neme depti desenla? Rast bulam diken, eğer şundak bolsa, kayt okusam bop diken depti. Ali mektepte muhabbetleşsi bulamdı degen bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını berişi mümkün. Bazıları buludu deydu, yani bazıları bulmaydı deydu. İşkırıp bizden tavsiyerimiz baldır muhabbetleşmesi gerek. Biz baldır özümüzden nişanını tikleyip öz arzuyumuz için tırışçalıkımızı gösterişimiz gerek. Öz arzuyumuzda emel kaşırgan vakitte o muhabbet yanılı bizden yenimizde la. Şu an muhabbetlik durmuş hemimizgi yarıp olsun. Yine ondak olsa güzel nakşılarımız davamlıksızlar için. Muhabbetlik köngüller için. Yarın

Bir kişi bir ayolni egiz tog' yoniga boshlab berib so'rabdi. Bu tog' qandoqroq ekan? Bu tog' hayvatlik, egiz, go'zal ekan, deb javob beribdi ayol. U kishi debdi: Yuring, men bilan tog'ga chiqing. Yo'l bo'yicha hech qanday gap-so'z bo'lmabdi. Birden manğandan keyin ayol harğınlık his qilishqa başlapdı. Yuqurğa örligen seri yol yürüş texini qiyinlaşıbdı. Ayol bara-bara taqqı çıqqınığa pushayman qığılı turupdı. Taqqı çıqqandan keyin o kişi onun dünyanı soratdı. Endi aytıp beqinə? Bu tağ qandaqraq ekan? Nemisini dey? Depte ayal çırayını pürüştürgün için. Yol boyu taşlık. Dereklerimi obdan aynım yaptı. Ama av arkadaki tağ tekimin çıraylık tek kılıdı. O kişi külüp gitipti. Ve kişilik hayatta yakınlarınız mı şunun kokşaydı. Deslep tonuşkanda jiraktın körüngen tak kokşaş güzel görünüdü. Yakınlaşkança ulanın adetli küçük kişiler işgeldikini his kılısız. Tağının üstüge çıkkınınızda köz taşlaydığınız yıraktaki başka tağ, başka menzirge aylanıdı. Tağ özgermedi, köğününüz özgerdi. Köz aldığınızdaki takkı nispeten hürmet kızı kışkanmadı. Bilip bilmeyi püşeymalarınız mı köpeydi? Yüzünüz ve başkalarının kalbine ziyan zahmet yetküzüşleriniz mi artıp badi? Neymiş ki jiraktaki tağlarını körelediniz? Çünkü astınızdaki tağ jirakını körüşünüzge imkaniyet yarattı. Demek kişi erişkenlerini kadirleyendiler andın bahtlik bulalaydı. Şunu deymen ki etrafınızdakilerini kadirle. Kadirleyendiler kadirlenirsiz. Muhabbetli köylerimiz devamlı silah için.

Radyoğluş dostlar. Turmuşta biz adette birge küçük balını, yeni birge yaşanganlarını bek umak dep tasvirleymiz. Koçkoyladı koltuklaşıp gitip atkan, özgeçi yasını vağan, şundak umak yaşanganlarını kösek bekli suyunup gitimiz. Endi bazı yaşanganlar hakikaten yasançık geliyordu. Ne mi edigen de ula hayatlıkı boğan kızgıllıkını yok atmağan. Alımla yasınış kırım kılıç amrak 60 yaştın 80 yaşıcı boğan yaşangan kişinin tekşürüp bulanın 90%'ın köpürekinin ten tuşlardın yaş göründü kallıkını. Hatta 10 net yaş yaşırıp kallıkını baykıgan. Alımla yine yasançık yaşangallarının yukur kan besimi, üçey yalluki, rak atarlık keselliklerle griptar buluşu yasınışkı ehmiyet vermeydiğen yaşangallığa karganda 30% etrafıda töven bulunduğalıkını inekliğen. Psikolojiye alımlar yine yaşangallığa muhafık aldı yasınışı grim kılış gerek deyip takitligen. Ne müşün? Çünkü bundak boğanda ulanın yaşlı küçü aşı diken. Bu mu yaşangallığa kuşallık ve ümit atakılıdı. Bundak yakış psikik alametleri Adem'nin içki acıratmalarının acırılışını tezletip, faydasız amıllarının beden sırtığı çıkıp geçişine intayin paydalıkken. Emeliyette yaşanganlar mı, özünü muhafık kütüşünü, ruhluk yürüyüşünü devamlaştırsa, salametliki barabara yakışılanıdı. Demek, yasınış, yasançıklık, herkes bunu açar illet demez. Yasınıp yürüyüş bizini mengü yaş göğüstüdü. Şunlaşka, özümüzde taşlif etmeydi. Meyli yeşimizden kançı buluşudan katli nezer, özümüzden yeşimizde masalette her vakit özümüz gibi olan işençimizini aşırıp yürüyüşümüz, hayat gibi olan kızgınlıkımızını yok atmasızlıkımız gerek. Yine ondak bozsa suyumluk radyo anı uçala, küylü...

milleti bir çoğun aile. 56 millet inak yaşaydıgan bir aile kişileri. Her millet halkı, Cunha milleti ortak gevdesi inini esidi çın saklap, kan kenigi sındırıp, vatan zeminini ortak kogdap, güzel yurt makanını birlikte kurup, milletle itibaklıkı, terakkiyatı güllerini tekimi pörekletip içildiriş gerek. Partiya 18-ci kurultuydun bu yan, yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya merkezi komiteti, Cunha milleti ortak gevdesi enini müstekemleşne, yeni devirdeki partiyanın milletle hizmetinin asasi liniyesi, milletle rayonlarının türlü hizmetlerinin asasi liniyesi kılışını enik otturgu koyup, milletle meselesini hel kılışının cungoçu toğır yolunu yanımı kengaytip, partiyanın milletle hizmeti de yeni tarihi muvaffakiyetlerini kolga keltirdi. Açık çüçük öpki yesipten skor örlep duraktı. Emdili kazandın çıkan kızlık çöp, mezilik çürük idi. Mehal ahalıları elip gelgen mezilik korumula keyfiyat ne tekimi yukarı dolkungu kötürdü. Devlet bayramılık dem iliş mezgili de Ningxia Huizhou Avtonom rayonu Wujing şehrinin Litong rayonudaki nurgun mahallede koşnula ara 100 aile ziyafeti ötküzildi. Ahalile esil taamlarını tetip, öz ara sırdışıp, milletle itibaklıkını kündülük turmuş adetigi aylandırdı. Nöbette Ningxia'daki 664 şehir mahallesinin hemisi köp millet girelişip oltraklaşkan mahalle. Şundakla her millet ommisinin ortak ailesi. Litong rayonu Jinsheng Bazarı Yangguang Jiaozi Mahallesi Partkomunun şujisi Liu Jingyao munulanı bildirdi. Biz mahalle koşnula bayramıgı tayinip, uda köp yıl 100 aile ziyapti, koşnula bazarı, pidayla mulazimeti, gayri maddi medeniyet maraslarını yiskiliş paliyetini ötküzdük. Milletle itibaklıkı pekat bir eğiz şuar bulmastın, belki daim öz ara hürmetleş, öz ara yardım beriş, daim beriş geliş kılıştın ibaret. Biz billi turuş, billi ögünüş, ten kuruş, hem beherliniş, billi işleş, billi köngül etişini davamlık kündülük turmuş kısındırıp, mahalledeki her millet ommisini bir aile kişilerden kılımız. Cunha milleti her millet mücessemleşken köp menbe bir gevdi bolgan çoğun aile. Milletle itibaklıkı devletimizdeki her millet halkının can tomuri. Partiye 18-ci kurultuydun bu yan başucu Xi Jinping milletle itibaklıkı hizmetige yüksek ehmiyet verdi. 2014 yılı 5. ayda başucu Xi Jinping 2. kıtımlık Merkez Şincan Hizmeti Söhbet yığını da Cunha Milleti Ortak Yevdisi enini enip otturgu koydu. 2022 yılı 3. ayda başucu 13. növetlik Memleket Halk Kurultuyunun 5. yığını da İşki Mongol Vekille Ümike'nin karap çıkışıga katlaşkanda mındak dep görsetti. Partiya Merkezi Komiteti Cunha Milleti Ortak Yevdisi enini müstekemleşni yeni devirdeki partiyanın milletle hizmetinin asasi liniyesi kılışını takitledi. Bu, Cunha milletinin büyük itibaklıkını kogdaş. Cunha milletinin ulu güldünüşünün ibaret Cungo arzusunu işkaşırışını nezerde tutup çıkırılgan zor tedbir. Şundakla, tarihi tecrübe savaklarını çonkur yekülleb çıkırılgan muhim yekün. Başucu Xi Jinping'nin milletle hizmetini küçeytiş ve yakşılaş doğrusudaki muhim ideyesinin yetekçiliki de Cunha milleti ortak yevdisi ideyesi kişile kalbinin çonkur orun aldı. Bu yıl 7. ayının 1. günü yeni devirdeki milletle sahasıdaki tuncu mehsus kanun bolgan Cunha Halk Cumhuriyeti'nin milletle itibaklıkı, terakkiyatını ilgir sürüş kanunu resmi yolga koyulup,
Milletler İttifaklığı terakkiyatı işlerinin uzak

0: مۇقىم ئىلگىرىلىشى مۇستەھكەم قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىندى. دۆلەت بايرىمى ئالدىدا يۈننەن ئۆلكىسى پوئېر شەھىرى شىمىڭ ۋازۇ ئاپتونوم ناھىيەسىدىكى ئاساسىي قاتلام خەلق ساقچىلىرى دېھقانلارنىڭ ئۆيلىرىگە كىرىپ جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى چۈشەندۈردى. پوئېر شەھىرىنىڭ نۇرغۇن جايلىرىدا ھەر مىللەت كادىرلىرى ۋە ئاممىسى بۇ قانۇننى مەركەزلىك ئۆگەندى. پوئېر شەھىرى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى قەسەم ئابىدىسى قەسەم بەگۈچىلەر ۋەكىلىنىڭ ئەۋلادى يەنكىمۇ مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى پائالىيەتنى قانات يايدۇرۇشتا ئاساسلىقى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش قانۇنىنى ياخشى تەشۋىق قىلىپ ۋە ئۆگىنىپ، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى ئىشلىرىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، تېخىمۇ كۆپ كىشىلەرنى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى ھېكايىلىرىگە ۋارىسلىق قىلىش ۋە ئۇنى ئەۋج ئالدۇرۇش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش پۈتۈن پارتىيە، پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنىڭ ئورتاق ۋەزىپىسى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى سانجۇخۇيزۇ ئاپتونوم ئوبلاستى ماناس ناھىيەسىنىڭ نەنچىڭ مەھەللىسى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى بويىچە بەرپا قىلىش مەزمۇنىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتىپ، ئاقىل مەھەللە ئۇنىۋېرسال مۇلازىمەت سۇپىسى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى مىكرو دەرسخانىسى تەسىس قىلىپ، تۈرلۈك پىدائىيلار مۇلازىمەت ئەترىتى تەشكىللىدى. ماناس ناھىيەلىك پارتكوم بىرلىك سەپ خىزمىتى بۆلۈمىنىڭ كادىرى جاڭبو تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى: قىزىل ئانار تارقىتىش زالىدا ئەتراپىمىزدىكى ئىتتىپاقلىق ھېكايىلىرى سۆزلىنىدۇ. ھەر مىللەت ئاممىسى بىرلىكتە تېخنىكا ئۆگىنىپ، بىرلىكتە كىرىمىنى ئاشۇرۇپ بېيىدۇ. كېيىنكى قەدەمدە بىز بۇ بازىلاردىن داۋاملىق ياخشى پايدىلىنىپ، ئەمەلىي پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنى ئانارنىڭ دانىسىدەك ھەقىقىي زىچ ئۇيۇشتۇرىمىز. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مىللەتلەر خىزمىتىنى كۈچەيتىش ۋە ياخشىلاش توغرىسىدىكى مۇھىم ئىدىيەسىنىڭ يېتەكچىلىكىدە ھەر مىللەت خەلقى جۇڭگوچى زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى مۇساپىسىگە بىرلىكتە قەدەم قويدى. 2012 يىلىدىن 2025 يىلىغىچە 5 ئاپتونوم رايوننىڭ رايون ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتى 3,250,000,000,000 يۈەندىن 8,660,000,000,000 يۈەنگە يەتتى. مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇش دەرىجىسى مىسلىسىز بولدى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئىدىيەسى كىشىلەر قەلبىدىن چوڭقۇر ئورۇن ئالدى. جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەش پارتىيە نىزامنامىسىغا كىرگۈزۈلدى. جۇڭخۇا مىللىتى بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇش، جۇڭگو ئارزۇسىنى بىر نىيەتتە ئورتاق ئىشقا ئاشۇرۇش كەيپىياتى مىسلىسىز قويۇقلاشتى. 15-5 يىلنىڭ ئۇلۇغۋار پىلانى يولغا قويۇلدى. ھەر مىللەت پەرزەنتلىرى قول تۇتۇشۇپ، مۈرنى مۈرىگە تىرەپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ گۈزەل كەلگۈسىنى ئورتاق بەرپا قىلىپ، مىللەتنى گۈللەندۈرۈشنىڭ ئۇلۇغ شان شەرىپىدىن تەڭ بەھرىمان بولىدۇ. دۆلەتلىك مىللەتلەر ئىشلىرى كومىتېتىنىڭ مۇدىرى چىن رۇيفىڭ مۇنۇلارنى بىلدۈردى: دۆلەتلىك مىللەتلەر ئىشلىرى كومىتېتى مىللەتلەرنىڭ ئورتاق ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشى، ئورتاق گۈللىنىپ تەرەققىي قىلىشىنى ئىشقا ئاشۇرۇشنى كۆزدە تۇتۇپ، يېڭى دەۋردىكى مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقى تەرەققىياتى بويىچە بەرپا قىلىشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، مەدەنىيەت بىلەن ساياھەتنىڭ يۇغۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، مىللەتلەرنىڭ ئارىلىشىشى، ئالماشتۇرۇشى، يۇغۇرۇلۇشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ھەر قايسى مىللەتلەرنىڭ بوشلۇق، مەدەنىيەت، ئىقتىساد، جەمئىيەت، پىسخىكا جەھەتتە ئومۇميۈزلۈك كىرەلىشىشىگە تۈرتكە بولىدۇ.
1: ئەمدى ئۇزۇن سەپەر روھىنى داۋاملاشتۇرۇپ گۈللىنىش مۇساپىسىگە ئاتلىنايلى ماۋزۇلۇق يۈرۈشلۈك خەۋىرىمىزدە، قىزىل ئارمىيە ئۇزۇن سەپەردە بېسىپ ئۆتكەن مۇھىم ئۆلكە جىنشاجاڭ دەرياسىدىن پەم بىلەن ئۆتكەن جاي يۈننەن تونۇشتۇرۇپ يېزىلغان يۈننەن زېمىنىنىڭ يېڭى سەھىپىسى پۈتۈلدى دېگەن قىسمى دېقىتىڭلاردا بولىدۇ. يۈننەن قىزىل ئارمىيە ئۇزۇن سەپەردىكى مۇھىم يول، ھالقىلىق ئۆتەڭ ۋە ستراتېگىيىلىك ھەل قىلغۇش جاي. 90 yıl ilgiri Merkezi Kızıl Armiya, Kızıl 2. Kızıl 6. Cüntön ilgiri kiyim bulup, Yündan'ın 33 nayesinde ayılınıp yürüp can kılıp, Cinşacan Deryası'dan pembelen ötüp, netçi 100 bin düşman armiyasının korşap tozuşudun kutulup, strategiyelik yütkülüşte halk oluğuş kalbini kolgu keldirgen. Yunan ülkesi Kunming şehri Luchan Nailik Partikum Partiya Mektibi Kızıl Medeniyet Mağarıp Terbiyeleş Terakiyat Merkezi'nin müdürü Cang Jijun tunuşturup mundaq dedi. Nayimizdeki Japyongdu Merkezi Kızıl Armiyanın Cinşacan Deryası'dan pembelen ötüştüki hal kılığış eğiz. 37 kemici 7 keç gündüz deryadan ötüp ölümü gipsen kılmay Kızıl Armiyanın deryadan ötüşüge yerden beri şikayesinin evlatma evlat tarqılışıgı guvah bulgan. Şu cayda, kadımdın tartıp Cinşacan deryasının kecede ötkülü bolmaydı deydiğen gepter kalgan. Derya suyu şiddetlik örkeşlep akıdıgan, xadı taşlağı kat götürüp durudugan, yana nurgun yoşurun ikin xatarlik sahilla bar bolğaşka en dayan xatarlik edi. Lekin kemicile keç kemisi haydaştak köp yıllık tajırbisigi tayınıp, nurgun xatarlik böleklerden pembilen ötken. 2020 yılı Cinşacan deryası Wudongda su elektr stansiyasına soqatılınıp, Jaopyeongdo keçki qatarlıq derya boyudaki xarabelikle ambar rayonuna çöküp getdi. İlgirki Cinşacan deryasının tabii xatiri 8 yılğa tekşi kölge aylınıp, işki qırgıqıdaki Sichuan Yunnan ölkelerdeki ammığa nəpiyat gözdi. Changjiang elektr energiyesi Wudongda elektr stansiyasi partkomunun şujesi Yao Dengfeng mundaq dedi. Wudongda su elektr stansiyasidan ibarat bu yeni davrdagi chong davlatning muhim aslihasini qurish va boshqarishning jonliq amaliyotida biz mustaqil o'ziga o'zi ega bo'lishda chang turib chong su elektr stansiyasini yurishtirish asrash yadroliq iqtidorini davomliq o'stirib xalqqa texim yaxshi baxt yaratamiz. Bu uzun safar ruhiyiga varislik qilganlik va uni avj oldirganlik. 1935 yılı 4. ayının ahırdan 5. ayının 5'i geçe Kızıl Armiya 9. Cüntöni Yunan ülkesi Çöcün şehrinin Xuyuzu nayesine uğurlaşkan. Kısqığını bir neçik günde 1500'den artıq Wu'mun oğul kızları bəs-bəsdə Kızıl Armiya'ya katnışıqı dızımlatkan. Bu Kızıl Armiya 9. Cüntöninin uzun səpərdeki kölümü ən çoğun bir qetimliq Kızıl Armiya əskarlarını köpəyitişdən biri hesablanıdı. Hazır Xuyuzu nayesindeki 100 mindan artıq ama tağının şikirsizden çıkıp başka cayğı köçüp yeni turmuşka atlandı. Xuyuzu nayesinin muavın hakimi Li Ming munulanı bildirdi. Yunan ülkesi boyunca namratlarını köçürüp yöleş kölümü en çoğun naya bulu süptü bilen, şucay yerden beri sexi korup meyveçi ve köhtat qatarlıq özgeci kəsiplerini pahalı tarakı kıldırıp köçürülgen amının köçüp çıkış muqim oltıraqlışıgı kapalatlıq kıldı. Hazır biz namratlarını başka cayğı köçürüp yöleş, orınlaştırış rayonu da elektron kiyim keçe qatarlıq kəsiplerini öz içige alğan 65 sex karxanını cəlib qılıp, 21 mindan artıq iş oranı bilen təminləb, köçürülgən ammının iş oranını muqumlaştırıp, kırımını aşırışıga umumyüzlük kapalatlıq qıldıq. Cinşacan deryası boyu da derya dolquları məvc urup, bu kızıl münbət tuprak hayati küşkü toldu. Xalqni biyitib Yunnanni gülləndirishdən ibarət yeni uzun səfər Yunnan zəminində qaynam taşqınlıq içində başlandı. Yunnan ölkəlik tərəqqiyat və islahat komitetinin müavin müdiri Jo Minshin bundaq dedi. Yunnan qızıl mədəniyyət əsasını tərəqqiyatdakı alğı ilgirləş gücünə aylandırıb, qızıl səyahətni gülləndirib, mədəniyyət səyahət kəsbinin dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, hər millət ammasının kirimini sicil aşırışqı törtkü bolub, bütkül ölkədəki hər millət kadrları və ammasını yezi kəndlərini gülləndiriş, ekologiyanı qoğdaş, çıqra rayonunu idarə qılış qatarlıq, yeni dəvirdəki uzun səpər yolu da minişqı rəqibətləndirib, əməli işləş və əməli nəticə arqılıq uzun səpər ruhiqa ən yaxşı varislıq qılıb, Yunanın tərəqiyyatı da tırışıb yeni vəziyyət yaradıdı.
0: Stansımız xəbri. Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgilidə vətinimizin hər qayış cayları şadiyanı keyfiyyat küçömdi. Bayram keyfiyyatı qoyuq boldu. Kişilə mol məzmulluq paliyyətlə arqılıq dəm iliş küllürdəki bəxtlik minotladın huzurlandı. Altın küzdəki onun cayda tağ deryala güzəl tüski kirdi. Hər qayış çoğun mənzara rayolları sayahətçilə bilən lıq doldu. Sichuan'ın abadiki Siguniang teğe danlık menziri rayonu da tutaş ketken karlık çokula kat götürüp durudu. Uzungu sozulgan çimlikla, egir bügürü erip östenla ba. Sayahatçile tağ cilgısıgı berip sayılı kıldı, süret küçüştü. Dem ilişnin oldunki üç günü de sayahatçile okşaş mezgildikidin 14% açtı. Guangxi'nin Yangshu'da kişile bambuk sal bilen yap işil tağ deryala arısıdın kesip öttü. Devlet bayramılık dem iliş mezgili de şu caydaki menzara rayonu bambuk sal bilen meniş vaktini uzartıp, bir türküm alaydı hem türkülük oyullarını köpeytip, sayahatçilerinin köpmenbelik ihtiyacına kandırdı. Boketimki devlet bayramı da Gücü'deki Huangoshu şakratmasının suyu heyvetlik bulup, her kaysi cayladın kelgen sayahatçilerini celip kıldı. Dem ilişinin aldınki üç günü de kütüb ilingan sayahatçi cemi 125 bin adam kıytım kıyetti. Şincan'ın Kaşgar'da kişile kumluk bağdısıgı berip, dalıda kum teyliş, tögü minip sayılı kılıç katarlık, köp kıl türlegi katnışıp, kumluk menzirsidin her treplimi hozırlandı. Bu demiliş mezgili de medeniyetin hozırlanış, gayri maddi medeniyet miraslarını körüştün ibaret özgüç paliyetle mol mezmulluk boldu. Jiangsu'nun Jinjiang'daki Beygu Ravuk'ını körüş için gelgen sayahatçile nahi tüköp boldu. Kişile egizgi çıkıp, Changjiang deryasıga nazar selip, tağ deryala arsıda medeniyet tomurunu yiz kıldı. Monav Zungu Nakşı Usul Paliyeti devlet derecilik gayri maddi medeniyet mirası bulup, Yunnan ülkesi Dehun Oblasti Lungchen Nayesi de şu caydaki ammı bilen sayahatçile usul oynadı. Beijing şehri Meyun rayonunun Gobeko bazırıda Konu Koçu Hoylisi Kogdaş karakterlik yenilinip, baş temelik kitaphana, özgeçi medeniyet icadiyeti katarlık yeni kesip alıtı kırgızıldı. Şunun bilen bir vakitte Bezek Abdumobil Seylisi, gayri maddi medeniyet mirasları kol hünervençilik katarlık paliyetle ötküzüldü. Bunun bilen bu cahı kaynam taşkıllı küçömdi. 1200 yıldın artık tarihi ige Fujian Jiangju Kadimi şehirde Gözey Tiyatrı, Yunshao Chaoju Tiyatrı katarlık özgeçi gayri maddi medeniyet mirasları oyulları sayahatçilerini celip kılıp, Cenab-ı Fujian'nın en-envi örüp adetini iz kıldırdı. Hunan'nın Fenghuang Kadimi şehirde çırakla çaknap durattı. Sayahatçiler kolvakı oldurup, iki kırgaklı'nın güzel menzirsinin huzurlandı. Enhui'nin Havcu'da hakiki menziri oyunu, uçkutsuz ayrıplan körgezmesi, gayri maddi medeniyet mirası bolgan tömür uçkun oyunu katarlık türlük paliyetle bayram keçisini tehimi rengdar tüskü kırgızdı. Chongqing'nin Liangping'da Sichuan Chongqing el nağmilleri, en-envi gayri maddi medeniyet mirasları el nağmilleri nöbet bilen urullandı. Özgeçi bazarla közünü kamaştırdı. Jilin'nin Changchun'da kızıl oyun koyuş, Jungo modu boyumları seylisi katarlık paliyetle şehir ahalisi ve sayahatçilerge mol medeniyet tesiratı ata kıldı. Devlet bayramılık demiliş mezgili de Jiangxi'nin Ganzhou'daki nurgun medeniyet koçullarda keyfiyat yakşı boldu. Bu yerde konu şehir eslimisi saklanıp kalgan hem yaşla alahidiliki ifadelengen bulup nadir milli örp adet oyulları, yerliknin özgüç tamları şehir ahalisi ve sayahatçilerini celip kıldı.
1: Stansımız haberi. Muhbirinin Katnaş Transport Ministerliğinin ilgilişçe 10. ayının 4. günü bütün cemiyette kişilerinin rayon halkı büyütgülüş miktarı 300 milyon adam kıytımdan aşkan. Bu kıytımki devlet bayramılık demeliş mezgili de pentexnika arkalı kuvvet ata kılış, katnaşını tihimi yukur önümlük bir xatar kılgan. Memleket boyunca tömür yolda yolucula ikimi 10. ayının 4. günü yanıla yukarı haletini sağladı. Taş yol cəhətdə ölkə atlap səpərgi çıxdıqalla və yeni energiyelik avtomobilla sıcıl köpəydi. Büyük məlumatqa asaslanğanda 10. ayının 4. günü memleket boyunca yuqır sürətlik taş yolunun 33 bölükədə qatnaş qıstancılıqı bolğan. Bu asaslıqı Jiangsu, Sichuan, Guangdong, Hunan, Zhejiang, Anhui

0: ortak gövdünü müstehkemle yana musafiye atılmaydı.
1: Hürmetli radyo anlıkçılığa, emdi ortak gövdünü müstehkemleyip cesaret bilen yeni musabiki atlan aylı sahibimizle başlayımız. Şincan yaşangalla balıla cihetki halık turmuşu cevabını yakşı yazdı. Yakında Şincan Uygur Abdunum rayonunun Lopnur Nayyası'daki bir kütünüş aparatı da Can Yungşa Mumay'ın kütünüş mülazimeti istimal beleti yeni bir kitim tekşürülüp hesabdan götürüp itildi. Mumay kesel sebebinden yıl boyu çaklık korundukta olduraktı. Perzentleri ürümçide işleytti. Onun halıdan haber alınmaydı. O mundak dedi. Bu yerde tursam her ayda 2500 yuan haracat getirdi. Ailemizden yükü az emez. Hazır her ayda 800 yuanlık kütünüş mülazimeti istimal beleti alalaymen. Bir yılda 10 min yuanga yakın pul tejab qalalayman. Can Yungşa'nın erişi tuyğusu Şincan'daki yaşanganla balıla ictimai işlerinin tez ilgiri sürlü geldikinin ıxcam görünüşü. Bu yıldan bu yan Şincan 15. 5 yılının başlanış yılıdaki nişan vazifelerini çin gözləb, yaşanganla balılağı mülazimət qiliş və ulanı kapaletlendirişini xalqının bəxt saadetini aşırış, işki ehtiyac yoşurun küçünü qozğıtışının mühim tutkusu qilib, acitidin çıqalmaydıgan yaşanganlığa istimal toluqlumisi beriştin, sayahat qilib duruş, sağlam kütünüş boyuca, ölkile ara həmkarlıq iştibaqi kuruşkice, balı bekiş toluqlumisi beriş bilen umumüzlük kaplaştın, umumüzlük mənpəyattarlıq, havalilik bekiş oranını devamlıq kenayet işkici bolgan ceryanda, hem yaşanganlığının hatırcam yaşışığa kapaletlik kıldı, hem balılarının arzu ümitlerine küş koştu. 8. ayının 28. günü Gulcu şehirge caylaşkan Yinhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin kütünüş binası da bir meydan uzutuş mürasimi ötküzüldü. Enhuy'dan kelgen bir cüp yaşangan Erhotun bu yerdeki 2 aylık sayahat kılıp turuş, sağlam kütünüş turmuşunu ahırlaştırış aldıdı turatdi. Ayrıldığan çağda hizmetçiler cuvabı tügdi. Yani ulanın Sayram Kölü'de sayahat kılgan çağdaki suretini soğuk kıldı. Erhotun işkeylen bu yerinin mülazimetinden intayin razı boldi. Ula yaşangalla Şincan'ın iyiliği kilip sayahat kılıp dursa bu yer yakıştallaş işkeyen dedi. Yinhigu Sağlam Kütünüş Şehircisinin baş direktörü Urunköy'ü tanıştırıp mındak dedi. Sağlam Kütünüş binası bu yıl 7. ayının 19. günü ticaret başlagandan bu yan cemi 26 adem kitim yaşangan kişi kırıp durdu. Bunun işi de çetellikler mi ba? Devlet işideki başka ülkelerden gelgen yaşanganlar mı ba? Sağlam Kütünüş binasının terakkiyatı Kümüş Çarşıklar Bazırının hayatı küçünü eksettirdi. 2025 yılının ahırgıca devletimizde 60 yaş ve 60 yaştan aşkan yaşangan kişi

323 milyon giýdip zor stimal ihtiýajynyň barlyk gelişigi türtki boldy. Ýani kümüş çaçlykla mahsus poýzy alkyşga erişdi. Ýaşanganlaryň hürmetleş aşkanlary ýakşy namga erişdi. Sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş kün seri kızıp getti. Ala kadar sallık malumatın ayan buluşça, 2035 yılı bağında devletimizin kümüş çarşıkla iktisadi kölümünün 30 trilyon yendin eşip geçişinin ümit bayıken. Kümüş çarşıkla iktisadini terakki kıldırış hem halkının bekti saadetini aşırıştaki puhtu terek, hem stimalının tipini özgertip derecesini östürüştaki muhim yönülüş. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokulatta yaşanganla cihettiki adem küçü baylıkını pahalı içip, kömüş çaşlıkla iktisadının yukur süpetlik terakkiyatını ilgiri sürüş tedbirlerini tüzüp, yaşanganla boyumları ve mesulatları, kütünüş pul muamilesi, sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş katarlık cihetlerdeki kolla siyasetlerini mükemmelleştiriş otturuva koyuldu. Nöbette Şincan'ın kütünüş kespi deslepki baskış tuturvatudu. Siyasetnin türtküsü de tez terakki kılıvatudu. 7 ayının 22 günü Şincan Uygur Abdunum rayonu ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Bintani Haynan, Yünnan Katarlık 18 ülke Abdunum rayon merkezgi bivastı karaçlık şehir bilen Tordu kilişim imzaladı. Bunun bilen sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş, ülkele ara hemkarlık iştipakı resmi kurulup, her kaysı ülke, Abdunum rayon, merkezgi bivastı karaçlık şehirlerinin sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş baylıkını öz ara almaştırış, heridar menbesini öz ara yetküzüş, ölçemini öz ara itiraf kılış ilgiri sürüldü. Şincan bir türküm ölçemleşken sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş bu içe ülke körüstüş bazılarını yetiştirip, sağlam kütünüş koşulgan milli örüp adet, sağlam kütünüş koşulgan tetkikat ve ögünüş katarlık özgüç sayahat mesulatlarını berpa kılıp, kıskı müddet sayahat kılıp duruş, dem iliş ve uzun müddet kütünüş, alıdın haber iliş mülazimet zincirini ravallaştırdı. Bu yıl birinci aydın başlayıp Şincan otturhal ve onundun eğir derecede hacetinin çıkalmaydıgan yaşanganlığa kütünüş mülazimeti istimal toluklaması beriş türünü umumizlik yolu koydu. Umumen Şincan'da ultraklaşkan, 60 yaş kutuşkan, hem bahalaş arkalık otturhal ve onundun eğir derecede hacetinin çıkalmaydı deyip bekitilgen yaşanganlığının her biri turuşluk noposuğu karmastın. Her ayda en köp olganda 800 yuan kütünüş mülazimeti istimal beleti alalaydı. Bu aparatladı kütünüş, kündüzi havalilik bekiş, ailede kütünüş, demiliş mülazimetinin ibaret tötçon ehvalını kapladı. 7 ayının ahırgıca Şincan boyuca cemi 150 kişinin 100 parça kütünüş mülazimeti istimal beleti tarkıtılıp, 188 milyon yuanlık kütünüş mülazimeti istimalı türtki bolundu. Otturhal ve onun eğir derecede hacetinin çıkalmaydıgan 28 milyon artık yaşangan kişi bunun nepki erişti. Siyaset cihetin kollaş bunun bilerle çekilip kalmadı. Şincan Uygur Abdunum rayonu kütünüş mülazimeti terakkiyatını yanıma kollaş doğrusudaki 10 türlük tedbirini çıkarıp, kütünüş mülazimetini sestimilik uğrullaştırışını bir tutaş pilallaş. Ailede kütünüş asasi teminatını puhtulaş. Kent mahallelerinin kütünüş tayanç ünümünü küçeytiş katarlık 10 ölçem boyuca ailini asas, mahallini tayanç, aparatını kespi terek kılgan, davalaş bilen kütünüş birleştirilgen, kütünüş mülazimeti bilen teminleş endizisini tezden berpa kıldı. Pul muamili tiriki ten kademde ilgiri sürüldü. Bu yıl 7 ayının ahırda Şincan'da kütünüş kerz buli okşaş mezgildikidin 24.7% aştı. Sürüti bütün Abdunum rayonunun türlük kerz bul otturdu seviyesidin 18.9% yukarı boldu. İnavetlik kerz medetigi erişken kütünüş mülazimeti ticareti sobikitlerinin sani okşaş mezgildikidin 64% eşip, kollaş salmakı bilen kaplaş dairesi ten kademde

0: Qadirlik dostlar, Kanada'nın alaqadar organları yakında ilan kılgan sallıq məlumat, tətqiqat dokulatı və təkşürüşdün məlum buluşca, Jongo Kanada'nın eksport bazarını köp mənbələşdürüşdü ki, halkılıq hərkətləndirgüş küşkü ayını vetibdu. Şiki dövlət otursudiki soda kurulmasının əlalışı və iqtisad soda həmkarlıqının çoğun kuruluşu əgişib, Jongo Kanada sodasının davamlıq eşşidin ümit ba. Kanada Jungo Sodi Kengishi yakında ilan kılgan dokulatı körüstülüşçe bu yılın aldınki 20'da Kanada'nın energiye ve kan mesulatlarının Jungo'a kılgan eksport sonmisi, Kanada'nın Jungo'a kılgan eksport umumi sonmisinin 58,4%'ini ilgiligen. Neft ve suyuklandırılgan tabi gazını öz işçik algan energiye eksport sonmisi okşaş mezgildikidin 81,8% aşkan. Metal rodisi ve metalloid kan mesulatlarının eksport sonmisi 29% aşkan. Bu kengeşinin icraiye müdürü koşumçu baş ticaret emeldari NB Jiang mındak dedi. Aldınki 20 yılda Kanada'nın Jungo'a kılgan eksport sonmisi da yeni rekord yaratıldı. Kanada'a nispeten etkanda Asya Tenç Okean rayonu da yeni naayt zor hemkarlık boşluğu ba. Eğer 2026 yılının aldınki 20'deki sallık məlumatını paydalansak, Kanada'nın 2030 yılı bağında Jungo'a kılıdığan eksportini 50% aşırış nişanını əmelge aşırışıdın ümit ba. Kanada, Britaniya, Kolumbiya ülkelik statistik idarısının en yeni sallık məlumatını körüstülüşçe, bu yıl 1. aydın 7. aygıçe, bu ülkenin Jungo'a kılgan eksporti okşaş mezgildikidin 29% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukur seviyeyi artılgan. 9. ayının 5'ide Kanada parlamentinin əzası, Kanada Energiye ve Tabi Baylık Ministerliğinin Devlet İşleri Katibi, Corey Hogan Jungo'da ziyaretti boldi. Hem de Asya Tinch Okean İktisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın Energiye Ministerleri yığınığa katnaştı. Hogan Jungo'da ziyaretti bolgan mezgilde Jungo taratkullarının ziyaretini kubul kılganda Kanada bilen Jungo otursa da tabi hemkarlık, hemralık münasibet ve alakı ba. Jungo import mənbəsinin köp mənbəlişini işqaşırışını ümit kılgandek, Kanada mı export bazarının köp mənbəlişini işqaşırışını ümit kılıdı o digen. Kanada Alberta Daşösi Jungo Şöyaninin en yeni tətqiqat dokulatıdı körüstülüşçe, Kanada export bazarının köp mənbəlişini ilgir sürüş ve təminat zancirinin əvrişimlikini aşırış çəriyanı da, Jungo Asya Tinç Okean bazarının yadroluk tərkibi kısmı qaylangan. Dokulatik alaqadar sallıq məlumatları körüstülüşçe Kanada'nın Jungo'a eksport kılıdığan tavarlarının 30% selinme boyumu süpüde Jungo'nun sanat işlep çıkır sistemisi kırgen. Bu nispet dünya bazarının oturt seviyesidin xelili yukarı. Dokulatta Xalqara Teşkilat Xalqara Soda Merkezinin bağısı nakil keltürülüp mındaq tep körüstüldü. Yakın yılların bu yan Kanada bilen Jungo'nun Sodi'deki öz ara toluklaşçallıkı görünerlik açtı. Jungo, Kanada'nın Asya Tinç Okean rayonu'a kılıdığan eksportini kengeyçişige keng boşluk hazırlap bədi. Dokulatlı mındak deyildi. Kanada'nın Jungo'a kılgan eksporti, energiye ve kan mesulatları, yezi igiliki ve yezigilik yemeklikleri, ormançılık mesulatları, kimya sanayiti mesulatları, maşini sazlık üskünülleri katarlık, Neçi on sahəni öz işçi qalıdı. Az sandiki bir qanş tarmaqqa tayanmaydı. Bu, Jungo'a qılgan eksportinin sicil iş asasıqı igişkəlikidin direk berudu. Kanada Jungo Sodgerlə uyuşmisi Amerika Harris Elrayni təkşürüş şirkitigi havalı qılıb tamamlıqan ən yeni təkşürüşdün ayan buluşca, Kanada Sodu sahəsinin Jungo bilən həmkarlış işəndisi körünərlik aşqan. Bu xil otur katlam ve onundun yukarı başkuruş vazifesini üstüge algan Kanada soda sahasıdaki zatlağa kartılgan tekşürüştün məlum buluşça 70% yakın ziyaret kılınğıcı kelgüsü 2 yılda Kanada Jungo sodasının aşıdığallıqını mölçerdigen. Bu nispet 2025 yılıdaki 52%'nin yukarı bolgan. Tekşürüştün məlum buluşça 48% ziyaret kılınğıcı Jungo'nun öz sahası ve karxanının strategiyelik bazırı da qaraydıken. Bu 2025 yılıdaki 31%'nin körünerlik yukur iken. Kanada Jungo Sodgerle uyuşmasının başlıkı Dengjun Mandak dedi. Tekşürüş neticesinin ayan buluşça, Kanada Sod sahası dikilerinin Jungo'nun bazar pürüstüge bolgan işendisi de körnerlik örleş vaziyeti körligen. Bağın sirköpligen Kanada karhanıları Jungo'nu stratejiyelik bazar kılıp bekitip, Jungo bilen bolgan iqtisat soda selin mämkarlıkını çoğunkırlaştırışının istiqbalıga ümit bilen kargan.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda Dünya Nazar proqramımızğa orlaşdırğan məzmunlarımızdan alıb ötdüklər. Bugün proqramımızın direktorları Abdursul Abdurayim bilan Sumrat Yasin. Növbəti muharriri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Musa Cəbbar.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdinovatkan, izdiniş tamı da alıvıl ügürləvatkan radyo anıqıcıla. Muşu vaxtınla xayarlık bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılamız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021-ci 2020-ci günü Partiya Tarihi Ögünüş Tərbiyəsi Səpərvərlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ögünüş Tərbiyəsini kanat yaydırışta muyum noktunu gəvdiləndiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anladınız.

Radyo anlıkçı dostlar. Tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferberlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdilendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Trening programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklıla, stansımızın başka programları da bolsun.

0: Kül kız bek kaldışken.
1: Kandak deysen.
0: Kaç günü bir doyduşkimiz ne? Yigit kızdan aldı da gül götürüp meyşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyen de. İnçıklap durup toyunlar mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Lekin gül kız.
2: Ben gül bektik bulunla. Pişanla baş, ayıkınla taş bulsun.
0: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
2: Kitaptın.
0: Tün ögün malın bizden bakçığa apırıp oynatkan pek pek güzelken.
1: Gül kız kandak mahtıdı.
2: Keldi bahar, küldü gülce. Könül yayırdı, gül ışıkı da ahandan urup bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitaptık kepop ketti emdi.
2: Bu mehbi, deppe meyme.
1: Gül kız emeliyette hemmini deppedi. Kara, bilim diyen küllep, aylap toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gepni oğlap kılgılı boludu.
0: Köp kitap okuş onun mehbiyetlikken de?
1: Doğru deyse, köp kitap okuş, yakış kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanıga apırıp gireyim.

0: Ali. Cihan ne ne ki?
1: Gün dağlatı məhz.
2: Qadirik dostlar, güzəllik nə əmə adam suyudur. Şuna bu gəb Scarlett qımı maskelidir. O, 5-ci illiqdiki vaxtıdılar yüzgü qoruq düşüşdün ənsirəşqə başlaqan. Scarlett 13-dən başlap qırın buyumları bilən uçuruşqı başlaqan. Ən vurun dostlar bilən birlikdə alaq torda tor çolpallarının ərxil terasıraş buyumları və qırın buyumlarını satılgan videolarını görgən. Scarlett tor çolpallarının sılıq terisi qıqırap əvəz qıp qağın. Şunun bilən əmdalı 10 yaş qırgən o çoğunlağı oxşaş 100-100 suyuqlıqı, 100 sılıqlaş məlhimi, nəmlik saxlaş 100 çaplıqı seti bilib işlətkən. Bir günü keçdə onun terisi tuyuqsız qatlıq ağırıp, nurğun kiçik soluq qapartmala payda boğan. Doktorxanığı bağandinkin çoğunlanın terasıraş buyumlarını köp işiltişinin onun terisiga eğir ziyan yetkizgeligini bilgən. Bir neçə aydan keyin Scarlett'ning yüzde yanıla bir kısım kiçik monaklar payda bulup, quyosh nuri tushishi bilan onun mağzı qızırıp, qichishqa başlagan. Yüzümge qoruq tushirgim yok, qerip ketgim yok. Bu 11 yaşqa kirgan Scarlett pushayman qilgan. Bundaq zo'r ta'sirga uchraydiganligimni bilgan bo'lsam, hargiz yüzümge sürtmeydim. Amaliyotda bu o'xshash akfal Scarlett ila emas, sansizlagan balog'at ketish mazgiliga qadam qo'ymagan qizlarda tashqi qiyofa tashvishlanish masalasi ko'rilishga boshlagan. Hozir aloqa to'g'rida to'r cho'lpallari ham bahrligan murakkab 10 qadamlik terasrash darsiga bor. Terasrash buyumlari Markson bir turlik tadqiqotida ko'rsatilishicha, 9 yoshdan 13 yoshgacha bo'lgan bolalarning 20 har haftada ko'p xil mahsulotlarni ishlatib, o'zida aslo yo'q bo'lgan teri masalasini hal qildi ekan. Angliya 1500 nafar quramiga yetmagan qizga qarta elib borgan bir turlik tekshirishdan bayqilishcha 41% qizlar to'r cho'lpini tavsiya qilgan davolash usulini ishlatdi ekan. 4dan 1 qism qizlar ey alkohol ishlatib baqqan ekan. Ey alkohol bir xil kuchlik qayirishga qarishtirishdagi unumli usul bo'lib qo'rquv yo'qotadi. Lekin quramiga yetmagan qizlarning yumran terisiga ziyonliq. Mutaxassislarning aytishicha hozir mukammal teriga va qo'rquvning oldini olishga erishman bo'lgan havas yoshlarda bak ko'pkan.

Mülayim, ulanı ciddiyleştirdiğin birden bir kılmış, cürüsünü tartıp eleştir. Oylamağın boğuydunuz. Bu canavarlar yine muhabbet için can çıkıp eleşiyordu dedi. Her yılı 4. ve 5. ayla 4-5'lik kurukluk taşbaqısı küyüləb cüpleşidiğin pəsli hesablandı. Köp iş pəslədə ula cürü izdeş paliyeti de roşen halda çişini talışıdı. Bir çişi taşbaqının keyniden köp halada nurğun erkek taşbaqla əgişib jürüdü. Erkek taşbaqla oturusu da daim küşlük ilişiş yüz berib durdu. Ula aldı putudun paydalanıp dümbek epidi götürüp bir-birini soğudu. Soğulgan avazına ait küşlük bulup, kent etket daladan ait çıraqlağı tarqalıdı. Fakat ilişiş ceryanı da galip kılgan erkek taşbaqı andın çişi taşbaqı bilen çetişiydi. Uruqlanğandın kengi çişi taşbaqa şamaldan daldılınan künge yan doluğunu tallap önkür kolap tuxum tuğudu. Her bir önkürge işkiden tört tanığı çe tuxum tuğudu. Tuxum tuğup oğandın kengi çişi taşbaqa önkürnün ağızını topu bilen itip ayrılıdı. Kuyaş nuri ve yer temperatürsi kişik taşbaqını tuxumdan çıkırdı. Tuxumdan çıkış vaxtı 60 gün atrapı da boludu. Tuxumdan çıkan kişik taşbaqı bolsa önkürde ta ki kiler yili ət yazgıcı turdu. Adatta 10 yıldan 12 yılgıca cinsi cihetin yetiludu. Tötpencili kurukluk taşbaqısından tahminen 35 parça kalkasman yapraqtısı bulup gayet zor dümbük ipini hasıl kılgan. Her bir yapraqtısının yıl halkısını inik sanap çıkılı, ulanın baştin keçirgen yıllarını hatırlıgılı buludu. Tötpencili kurukluk taşbaqısının oturucu ömrü 70 yaştın 80 yaşkıcı bulup, en uzun ömür gördüğünü 120 yaştın 130 yaşkıcı yaşayalaydı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Hem de ikmala stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolup atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dillağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgısı. Hem ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet. Merhamet.

Radyonuq dostlar, programımızı davamlaştırıbatımız. Çoğ adam demek, izcil tırışıp durduğun kiçik balıdır. Dost demek, iş bağırınızda toluk bilip durup mu, yanılı sizden yakış gördüğün adam. Muvaffaqiyet demek, ornudun turuş. Yıkılıp geçiştin, bir ketim köp boğan nersidir. Koruk demek, əslide külkü orn ağan jay. Hamxiyal demek, bir kazan suğuk sudur. Eğer onu kaynatmakçı bolsanız, onu otkalap istişiniz gerek. Nadan demek, siz okşaş işine tekrarlığa vaktinizde, okşumağan neticini ümit kılıdığan adam. Bilim demek, bir bilim humar, yen sırı toymağan dek yes kıldığan tamak. Yol bilmeslik, en deslepte tonumaslık, en ahırda etrap kınmaslıktır. İşenç demek, ukuşmaslık yokluğuna emez, belki karıştırapke ukuşmaslıkını kandak kılıp inik düşendiriş için berilgen pırsat. Vedi demek, bir kıl daim digidek igiz tağ ve büyüpayan denizde hıcılıktı koyduğun eğir derecedeki mesuliyet demek. Demek, bizden hayatımızda her bir şeyi, her bir tuygu, her bir devrinin özgüçlük mänası var. Biz her bir ceryanını öz mänası bilen doğru tonu alırsakla en güzel neticelerini

Bir mektep baldur muhabbetleşkenlerini tosup bulanmay ahır tövendeki dek belgelimiz çıkırıptı. Baldur muhabbetleşken bir cüp yaşının içindeki birisi mektepten heydiludu. Zadı kimle heydeşini şu bir cüple özü belgeleydi. Bu belgelimiz çıkan dinkin baldur muhabbetleşidigan işla xeyli tüzülüp kaptı. Yakında bir materyaldın şundak bir nesini görüp kaldım. Yani Ali mektepte muhabbetleşsi bulamdu degen sualken. Endi bu sualga nurgun kişiler her kıl cevaplarını beripti. Bazıda ne mi depti desenla? Rast bulam diken, eğer şundak bolsa, kayt okusam bop diken depti. Ali mektepte muhabbetleşsi bulamdu.

Qadirlik dostlar, Anhui Hefei Yuqori Yeni Texnika rayoni tirilma baylıqdan universal paydalanış bazisi ayrış merkeziga tayinib, çoğun axlatlarni qilib yig'ib bir taraf qilish yeni andisini sinaq qilishda yangilik yaratib, çoğun axlatlarni bir taraf qilishni başni qatırdigan ishdan xotirjam qiladigan ishqa aylandirupla qalmasdan, balki yana baylıqqa aylandirup paydalanish orqali çoğun axlatlarni go'harga aylandirdi. Aile elektr saymanlarının konusunu yenisi almıştır siyasetinin devamlı ameliyatı ergişip, ahalilerinin öylerdeki kona aile elektr saymanları, kona safa katarlık çoğun əxlətler başını katırdıgan iş aylandı. Kişiler əsildə şallı betilgən konu safa və konu işkaplani, kereksiz nərsilani yığıviliş noxtalarına satqılı boludu. Bu, həm kolaylıq, həm bunundan azraq pul tapqılı boludu, dəb oylıqan bolsumu, əməliyyətə

Hanek falası da vasçı bilen öy icara ağacı tüzgen öy icara tohtamini öy igisi bilen öy icara ağacı bir vas tüzgen öy icara tohtamini de karışkı buldu. Öy icara ep durgucu tohtamının mezmonu asasen bir vas da öy igisiye hukukunu taşabız kısı buldu. Vasçı bilen öy icara ağacı yanı bir kıtım öy icara tohtam imzalığında bu tohtam fakat vasçı bilen öy icara ağacını çekleydi. Öy icara ep durgucu bir vas da öy igisiye hukukunu taşabız kısı bulmaydı. Eğer macera yüzbelse öy icara ep durgucu fakat vasçı şirketinin mesuliyetini üstü gelişini talep kısı buldu. Sotçı Mulla Neskerti, öy ilgisi öy icarı bergende kinişkisi tuluk, inaveti yakşı öyünü vakı altın başkuru şirketin talış gerek. Öy icarı epturguçı vasıçı şirketinin icarı teşvikat uçurunun rast yalgalıkını parahlandırış gerek. Öy ilgisi şunu istiçim tutuş gerek ki, karıgulaca yukarı icarı hakkıga işleşik bulmaydı. Öy icarı epturguçı mu bazar bağısının körnerlik tüven boğan icarı öyüge asalık çeşinip gitmesi gerek. Bir katımdıla bir kadar köp somuluk icarı hakkı tölaştın sakınış gerek. Şunun bilen bir vakıtta icarı toktamda pütüşken karhanayı savatıga pul urushi mablag' bexatarligiga kapolat qilish kerak. Bundan boshqa uy egasi bilan uy ijara qiluvchi o'tirsa qiliplashgan uy ijara to'xtatish kerak.

0: oturdu. Bunun işi de çetellikler mi ba? Devlet işideki başka ülkelerden gelgen yaşangallar mı ba? Sağlam kütünüş binasının terakkiyatı, kümüş çarşıklar bazırının hayatı küçüğünü eksettirdi. 2025 yılının ahırgıca devletimizde 60 yaş ve 60 yaştan aşkan yaşangan kişi 323 milyon giyitip, zor stimal ihtiyacının barlık gelişigi türtki boldu. Yani kümüş çarşıkla mehsus poizi alkışkı erişti. Yaşangalların hürmetleş aşkanılları yakşı namgı erişti. Sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş kün seri kızıp getti. Ala kadar sallık malumatın ayan buluşça, 2035 yılı bağında devletimizin kümüş çarşıkla iktisadi kölümünün 30 trilyon yuandan eşip geçişinin ümit bağıyken. Kömüş çarşıkla iktisadını terakki kıldırış hem halkının bekti saadetini aşırıştaki puhtı terek hem stimalının tipini özgertip derecesini östürüştaki muhim yönülüş. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokulatta yaşangalla cihettiki adem küçü baylıkını pahalı içip kömüş çarşıkla iktisadının yukur süpetlik terakkiyatını ilgiri sürüş tedbirlerini tüzüp yaşangalla boyumları ve mesulatları kütünüş pul muamelesi, sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş katarlık cihetlerdeki kolla siyasetlerini mükemmelleştiriş oturuva koyuldu. Nöbette Şincan'ın kütünüş kesbi destlepki baskış tuturuva tutu. Siyasetinin türküsü de tez terakki kılıva tutu. 7. ayının 22. günü Şincan Uygur Abdunum rayonu ve Şincan İşlep Çıkırış Kuruluş Biyantayını Haynan Yunnan Katarlık 18 ülke Abdunum rayon merkezgi bivasit karşılık şehir bilen Tor'da kilişim imzaladı. Bunun bilen sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş, ülkele ara hemkarlık iştipakı resmi kurulup, her kaysı ülke Abdunum rayon merkezgi bivasit karşılık şehirlerinin sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş baylıkını öz ara almaştırış, xeridar menbesini öz ara yetküzüş, ölçemli öz ara itiraf kılış ilgiri sürüldü. Şincan bir türküm ölçemleşken sayahat kılıp duruş, sağlam kütünüş bu içe ülke körüstüş bazılarını yetiştirip, sağlam kütünüş koşulgan milli örüp adet, sağlam kütünüş koşulgan tetkikat ve ögünüş katarlık özgüç sayahat mesulatlarını berpa kılıp, kısqa müddet sayahat kılıp duruş, dem iliş ve uzun müddet kütünüş Ağlı'dan haber iliş mülazimet zincirini ravallaştırdı. Bu yıl birinci aydın başlayıp Şincan Otturhal ve onun eğir derecede hacetinin çıkalmaydığan yaşangallığa kütünüş mülazimeti istimal toluklaması beriş türünü umumizlik yolu koydu. Umumen Şincan'da ultraklaşkan, 60 yaş kutuşkan, hem bahalaş arkalık Otturhal ve onun eğir derecede hacetinin çıkalmaydığı de bekitilgen yaşangallığının her biri turuşluk noposu'a karmastın, her ayda en köp olganda 800 yuan kütünüş mülazimeti istimal beleti alalaydı. Bu aparatladı kütünüş, kündüzü havalilik bekiş, ailede kütünüş, demiliş mülazimetinin ibaret tötçon ehvalını kapladı. 7. ayının ahırgıca Şincan boyuca cemi 150 kişinin 100 parça kütünüş mülazimeti istimal beleti tarkıtılıp, 188 milyon yuanlık kütünüş mülazimeti istimalığı türtki bolundu. Otturhal ve onun eğir derecede hacetinin çıkalmaydığan 28 milyon artık yaşangan kişi bunun nepki erişti. Siyaset cihetin kollaş bunun bilerle çekilinip kalmadı. Şincan Uygur Abdunum rayonu kütünüş mülazimeti terakkiyatını yanıma kollaş doğrusudaki 10 türlük tedbirini çıkarıp, kütünüş mülazimetini sistemilik uğurlaştırışını bir tutaş pilallaş. Ailede kütünüş asasi teminatını puhtulaş. Kent mahallelerinin kütünüş tayanç ünümünü küçeğe iç katarlık 10 ölçem bu içe, ailenin asas, mahallenin tayanç, aparatını kesbi terek kılgan, davalaş bilen kütünüş birleştirilgen, kütünüş mülazimeti bilen teminleş endizisini tezden berpa kıldı. Pul muamili tiriki ten kademde ilgiri sürüldü. Bu yıl 7. ayının ahırda Şincan'da kütünüş kerz pulu okşaş mezgildikidin 24.7% aştı. Sürəti bütün avtonom rayonun türlük qarzı pul oturt səviyyəsindən 18.9 puent yuqarı boldu. İnavətlik qarz mədətigi erişkən kütünüş mülazimiti ticareti subyektlərinin sani oxşaş məzgildikidin 64% eşib, qollaş salmaqı bilən qaplaş dairisi tən qədəmdə aşdı. İqtisaslıqla bilən təminlə salmaqı aşırıldı. Şincan 2026 yılıdın 2028 yılıqıcə uzun müddət alıdın xəbər alğıçılanı 15.000 adam qetim tərbiyələb, yaşanqallarının köpeyişigə hazırlıq görüş. Kömüş çarşıqla iqtisadını tərəqi qıldırış üçün iqtisaslıqla kapalıdını küçə etişini aydınlaşdırdı. Davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş mülazımeti davamlıq küçə etildi. Bu yıldın bu yan Şincan Uyğur Abdınım Rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Abdınım Rayonunun 2026 ili 10 türlük xəliq turmuşu əmili işi bu içə qalıbını illetib, Yaşanqallaq yardan beri şərkətini yolu qoyuşuqa maslışıb, Yaşanqallaq sağlamlıqı bilən davalaş kütünüşünü birləşdiriş mülazımət mağartı bu içə tərbiyyiləşini qanat yaydırıb, iş ornuda çoğun məşqləndirişini davamlı qanat yaydırıb, müsabıqı arqılıq məşqini ilgiri sürüb, asasi qatlamdiki tibbi xadımlarının mülazımət iqtidarı və səviyyəsini yenimi östürdü. Hazırqıcə 65 yaş və onundan aşqan 225.600 yaşanqan kişigi qarta davalaş bilən kütünüşünü birləşdiriş mülazımeti qanat yaydırıldı. 65 yaş və onundan aşqan, öylerde turadigan, acitidin çıkalmaydigan 50.100 yaşangan kişinin salametlikini bahalaş ve mulazimet kılış kanat yaydırıldı. 9. ayının 10. günü Karmay Şehri Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mulazimet Merkezinin Pakiz Yoruk sınıfı da balıla koşukunu elip kangış tamak idi. Perviş okutkuçları zonzuyup oltırıp pes avazda yetekçilik kıldı. Oyun rayonu da balıla qoğuluşup oynadı. Külk sadaları her bir bulun kuşkakını kapladı. Şincan, Caylan'ın şehir yezi baylıqı ve noposunun tarqılış alahidliği birleştirip, köpkül şekildeki havalilik bekiş mülazimetini zor kuş bilen terakki kıldırdı. 14. 5 yıl mezgili de Şincan Uyghur Abdunum rayonu bu içe iltimas kılıp tesliklangan havalilik bekiş mülazimet türü 107 bulup, Mebliği 359 milyon yuanga yetti. Bu türlerge tayinish arqılıq bütün Şincan'ın havalilik bekiş mülazimeti bilen təminləş iqtidari davamlıq eşib, havalilik bekiş qetim sani muqim açdı. Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimet Merkezi Karmay şəhərdiki hükümet kurgan Tunci Pukravi Umumi Mənpəyatdarlıq Havalilik Bekiş Aparatı bulup, süt emi vatkan balıla sınıfı, Havalilik kiçik sınıf, havalilik çoğun sınıf təsis kılıngan. Oxşumağan yaşdaki bovaqla və balılanın halıdın xəbər iliş ehtiyacını qaplıqan. Aylı başlıqı Liu Minglu, ilgiri öyümüzdə ikinci balamını baqıdığan adam yox idi. Şuna yoldışım bilən minin xizmetim təsirgi uçurdu, dedi. Bultur o balısını Kangçın Havalilik Bekiş Universal Mülazimət Mərkizi apırıp bəgəndin ki, xeli yenikləb qaldı. Bu yerinin tamıqı ilmi maslaşdırılıplı qalmay, oqtquçulamı naid kəsibcan həm əstaidil. O, balam bu yergi kəlgəndinkin özü tamaq yaydıqan, dəm ilişi tərtiblik bolğan yaxşı adətini yitildirdi, bizmə xatırcəm bolduq, dedi. Havalilik bekiş mülazimeti bilən təminləşini küçə etiş bilən bir vaqtda, balı bekiş toluqlumisi beri siyasetimi tərtiblik ilgiri sürüldü. Hazırgıçə Şincan Uyğur Abdunum rayonu bu yıl 624.300 bovaq və ulanın ailəsigə balı bekiş toluqlumisi bədi. Siyasət qasasən, qanun nizamladiki bəlgilimigə uyğun kelidigan 3 yaşdan tövən bovaqlarının hər birigə yılığa 3650 ölçəm boyuca toluqlumu berilib, umumüzlük qaplaş işqa aşırıldı. Yaşanqalla ömürnin axırda xatırcəmlik erişdi. Balılanın kəlgüsü nurlandırıldı. Şincan Uyğur Abdunum rayonu çıxarğan Abdunum rayonunun 2026 ilidin 2028 ilgici bolğan paydı iliş xarakterdiki mülazimətçiliknin yuqur süpətlik tərəqiyatını tez ilgir sürüşkü dair bir qanç tədbirdə күтүнүш, авалылык бекиш мулазымыты аркылы коллас салмыкана ашырып, күтүнүш мулазымыты истималы толуклумусу бери сиясатыны эмелилештирип, узун муддетлик первиш сугуртусу түзүмү катарлык сиясатлар менен жипсылаштырышны күчөйтүш. Mahalladaki türlük meydan orun baylıqını bir tutaş planlap, mahal girelleşme havalilik bekiş mulazimetini terakki kıldırıp, yeslilerin havalilik bekiş bilen yesli marifini bir gevdileştiriş mulazimetini terakki kıldırışını kollaş, inik otturuğu koyuldu. 15. 5 yılının başlanış yılı da Şincan tekimi küçük siyaset bilen kollaş, tekimi ela mulazimet bilen temilleş, tekimi ken bazar boşluğu yaratış arkalık, Yaşanganla, balıla cihettiki halk turmuşu arzusunu hakiki, emeli bəxt mənzirsige aylandırmaqda. Hürmetli radio anlıqıcıla, yukarıda ortak gevdini müstəkkəmləb, cəsarət bilən yeni müsabiqi atınlaylı səhibimiz bu iç anlatış bəyduq. Bugünkü səhibimizin diktori Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Abdullah Molla, nazarətçisi Qurbanlı Sacabbar.
1: Әндеки işlarını bizden аңла. Merkezi Халык радио станциясының Uyghurcha радиосы.

0: Qadirlik dostlar, Kanada'nın alaqadar organları yakında ilan kılgan sallıq məlumat, tətqiqat dokulatı və təkşürüşdün məlum buluşca, Jungo Kanada'nın eksport bazarını köp mənbələşdirişdi ki, halkılıq hərkətləndirgüş küşkü aynı vetibdu. İki dövlət otursudiki soda kurulmasının əlalışı və iqtisad soda həmkarlıqının çoğun kuruluşu əgişib, Jungo Kanada sodasının davamlıq eşşidin ümit bağ. Kanada Jungo Soda Kengeşi yakında ilan kılgan dokulatı körüstülüşçe bu yılın aldınki 20'da Kanada'nın energiye ve kan mesulatlarının Jungo'a kılgan eksport sonması Kanada'nın Jungo'a kılgan eksport umumi sonmasının 58,4%'ini ilgilegen. Neft ve suyuklandırılgan tabi gazını öz işçik algan energiye eksport sonması okşaş mezgildikidin 81,8% aşkan. Metal rodisi ve metalloid kan mesulatlarının eksport sonması 29% aşkan. Bu kengeşinin icraiye müdürü koşumçu baş ticaret emeldari N.B. Jiang mındak dedi. Aldınki 20 yılda Kanada'nın Jungo'a kılgan eksport sonması da yeni rekord yaratıldı. Kanada'a nispeten etkanda Asya Tinch Okean rayonu da yeni nait zor hemkarlık boşluğu var. Eğer 2026 yılının aldınki 20'deki sallık malumatını paydalansak, Kanada'nın 2030 yılı bağında Jungo'a kıladığan eksportini 50% aşırış nişanını emelge aşırışıdın ümit bağ. Kanada, Britanya, Kolumbiya ülkelik statistik idarısının en yeni sallık malumatını körüstülüşçe, bu yıl 1. aydın 7. aygıçe, bu ülkenin Jungo'a kılgan eksporti okşaş mezgildikidin 29% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukur seviye yartılgan. 9. ayının 5'ide Kanada parlamentinin azası, Kanada Energiye ve Tabi Baylık Ministerliğinin devlet işleri katipi, Corey Hogan Jungo'da ziyaretti boldi. Hem de Asya Tinch Okean İktisadi Hemkarlık Teşkilatının Energiye Ministerleri yığınığa katnaştı. Hogan Jungo'da ziyaretti bolgan mezgilde Jungo taratkullarının ziyaretini kubul kılganda Kanada bilen Jungo otursa da tabi hemkarlık, hemralık münasibet ve alakıba. Jungo import mənbəsinin köp mənbəlişini işğa şürüşünü ümit kılgandek Kanada mı export bazarının köp mənbəlişini işğa şürüşünü ümit kılıdı o digen. Kanada Alberta daşösi Jungo şöyaninin en yeni tətqiqat dokulatıdı körüstülüşçe Kanada eksport bazarının köp mənbəlişini ilgir sürüş ve təminat zəncirinin əvrişimlikini aşırış çəriyanı da Jungo Asya Tinch Okean bazarının yadroluk tərkibi kısmı qaylangan. Dokulatdaki alaqadar sallıq məlumatlarda körüstülüşçe Kanada'nın Jungo'a eksport kılıdığan tavarlarının 30% selinme boyumu süpüde Jungo'nun sanayet işlep çıkır sistemisi kirgen. Bu nisbet dünya bazarının otturt seviyesidin xelili yukarı. Dokulatda Xalqara Teşkilat, Xalqara Soda Merkezinin bağısı nəqil keltürülüp mındaq dəp körüstüldü. Yakın yılların bu yan Kanada bilen Jungo'nun sodudaki öz ara toluklaşçallıkı körünerlik açtı. Jungo, Kanada'nın Asya Tinch Okean rayonuna kılıdığan eksportini kengeytişige keng boşluk hazırlap bədi. Dokulatı mındak deyildi. Kanada'nın Jungo'a kılgan eksporti, energiye ve kan mesulatları, yezi igiliki ve yezigilik yemeklikleri, ormançılık mesulatları, kimya sanayiti mesulatları, maşini sazlık üskünülleri katarlık, Neçi 10 sahəni öz işçi qalıdı. Az sandiki bir qanş tarmaqqa tayanmaydı. Bu, Jungo'a qılgan eksportinin sicil iş asasıqı igişkəlikidin dirək berudu. Kanada Jungo Sodgərlə uyuşmisi Amerika Harris Elrayni təkşürüş şirkitigi havalı qılıb tamamlıqan ən yeni təkşürüşdün ayan buluşca, Kanada Sodu sahəsinin Jungo bilən həmkarlış işəndisi körünərlik aşqan. Bu xil otur katlam ve onundun yukarı başkuruş vazifesini üstüge algan Kanada soda sahasıdaki zatlağa kartılgan tekşürüştün məlum buluşça 70% yakın ziyaret kılınğıcı kelgüsü 2 yılda Kanada Jungo sodasının aşıdığallıqını mölçerdigen. Bu nisbet 2025 yılıdaki 52%'nin yukarı bolgan. Tekşürüştün məlum buluşça 48% ziyaret kılınğıcı Jungo'ni öz sahası ve karxanının strategiyelik bazırı edip karaydıken. Bu 2025 yılıdaki 31%'nin körünerlik yukur iken. Kanada Jungo Sodigerle uyuşmasının başlıkı Dın Cünmandak dedi. Tekşürüş neticesinin ayan buluşça, Kanada Sod sahası dikilerinin Jungo'nun bazar pürüstüge bolgan şendisi de körnerlik örleş vaziyeti görülgen. Bağan sir köplügen Kanada karhanıları Jungo'nu strategiyelik bazar kılıp bekitip, Jungo bilen bolgan iktisat soda selin mämkarlıkını çoğunkurlaştırışının istikbalıga ümit bilen kargan.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, yuxarıda Dünya Nazar proqramımızğa orlaşdırğan məzmunlarımızı alıb ötdünlər. Bugün proqramımızın direktorları Abdursul Abdurim bilan Somrat Yasin. Növbəti muharriri Amangül Həbibullah, nazarətçisi Qurban Musa Cəbbar.

Radio anlıkçı dostlar. Tövende başvurucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 20. günü Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesi Seferberlik yığında kılgan Partiya Tarihi Ügünüş Terbiyesini kanat eydirişte mühim noktunu gevdelendiriş gerek namlıq sözünün bir kısmını anlatımız.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyle sizge hemra bolsun. Nakşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur bir işlaydı. Sizden mənivi teşnalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Yani ondak da bu müziki gülzarlıkı kadem besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tüncü küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Mehir bir bulak. Pinhan çaşmasını hiç kim kömegen. Mehir bir derek sayesini aptap kıbegen. Mehir kımmetlik baylık korap tügümeydigan. Mehir bir güher hemmeylen erişini arzulaydigan. Mehir beğişlaştın pişkan meyve. Yakşılıktın külgen çiçek. Mehir yakşılıktın taralgan hoş hit. Tikensiz kuşaklarda yaşargan bahar. Mehir huddu bahar aptipidek sizni, meni, hemimizni güzellik küçümdürdü. Mehir huddu simsim yamgurdek kişini hayacanga başlaydı. Mehir huddu poreklep içilgan güldek hoş yedi bilen bizni meskuş kılıdı. Sevimli dostum, turmuşta mehirlik bulaylı. Her cayda mehir takıdaylı. Mehir muhabbetlik güylerimiz silah üçün.

Radyonluq dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Məlum ki, biz hayatımızın mənasını ailemizden, kəsbimizden, hizmetimizden izləyimiz. Əndi hizmet qılış davamıda hizmettaşla ara, başlıq bilən hizmetçilə otursudiki münasibətlə ara, nurğulluğan ıxtılapla boludu. Bəzi dostlarımız bək əqillik, ula özüge xas icatçallıq iyi. Lekin, başqalarının nəzirdə ançı etibarğı ilinmay qalıdı. Onda xosa, zadı qanda qığanda başlıqı yaxşı təsir qaldırğılı boludu. Menimcə, bunu ögünüp qoyuş gerek. Birincidin, işqi baldır berin. Sizin hizmetki çıkış vaxtınızğa heç kim dikkat qınmaydı o, dəb oylap qanma. Əməliyyətdə, əmmisi közünü yoğa içip durup, bu əhvallara dikkat qıludu. Navada burra hizmet ornığı yetip basınız, bu sizden hazır kılavatkan hizmetinizge nait itibar nəziriniz bilen karaydıqallıqınızını düşendirdi. İkincidin tersalı qınma. Hizmetle devamlıq keneyip durdu. Hergiz bu menin hizmet dairemdeki işemez dep mesuliyetten kaçma. Evet ki, moşu normadın artı hizmetlerinin sizge təksim kılınışını sizge boğan sınaq dep düşünüş gerek. Üçüncüdün, hizmetin hoşallık izden. Siz kubul kığan hizmet, kançilik iğir buluşudun katli nezer, tırışıp yakşı işlen. Hergiz mu, kayadın kol silip işlişinizi bilenmeyi kağanda kipadı da bulman. Ondan başka derhal kol silin. Hizmette tapşırıp ağan dinkin, derhal kol silip, tez, del vaxtı da orunda. İnkas tezliknin kişi gibi egen təsiri, nait yukarı buludu. Yani şundakla, oltun berip tegeşküsüz derecede kadirlik boludu. Onundan başka başkurgucunun orınlaştırışıgı yetişip mi? Başlıktan vaxtı sizninki de mükümmetlik boludu. Meyli o sizgi kançilik vaxtlı hizmet bölüp berişten katli nezer, o çokum sizden növetik kılavatka işinizden muhim boludu. Onundan başka şanşerep başlıkı mensup boludu. Şuna her kandak ehvalası da başlıkınızdan şanşerpini koğdap gelin. Eğir besik bulun. Her kandak ehvalı yolukkanda soğuk kallık bilen bir taraf kısınız, üstünlükni egilgen buluz. Başlık ve heridarla xavip işi de çırayını özgertip koymağın kişilerge kail boplu kanmay, işini layıkı da bizirgen kişinin tekimi huzurlandı. Bek köp ümit bağlap yetme. Hemli işinin siz oylığınız dek buluşuğa herkiz çoğun ümit bağlama. Eksiçe sizde her vakit yüzberi batkan hatalıklığa takabül turuşka teyarlık buluş gerek. Onundan başka hüküm kılış iktidarınız yeterlik bolsun. Bir meselik yolukkanda tolu bir kararı kilenmeydiğen ya ki başkalarının kararı bekle tayını aldığan ademlerinin kadirsiz buluş inik. Bu tavsiyelerini bizge kim bədi? Bizge psikologlar bədi. Şuna başlıkımızga yaxşı təsirat qaldıraylı desek, yuqurqı oxşaş əhvallarga alayda əhmiyyət verişimiz gerek. Şundala xizmetimizni süyüb işləyəlayımız, nəticə qazanalayımız. Penəmizsə güzel tavsiyelerimizdən kiyin, güzel küylərimizni davamlı qozrunlağa sunmuşsun.

Sevimlik radyo anlıqıcılar, şu taptı programımız da olmuş yuvatıdı. Tolu mu güzel muhabbet nakşılarını anlavatımız? Muhabbet, usuzluğumuzda kandırdığan bulak. Kış güldürdeki ıllık koyaş. Muhabbet, könlümüzdeki seğiniş. O kişilik dünyanı çonkur ve mengülük güzellikle başlaydı. Muhabbet, bizni tügümez bəxt duyğusuğa qarıq kılıdı. Şuna, biz her vakit muhabbet bilen yaşayışını bilişimiz gerek. Sizden, menin, onun, hemimizden kalbi muhabbet bilen tolsun. Hemimiz onundan huzur alaylı ve muhabbetini, ibadileşini ügünü alaylı. Muhabbet, könlümüzden mengülük oran ilip hayatımızda güzellik doldursun. Muhabbet, hayat seferimizde yar bolsun. Kine ondak bolsa, muhabbetlik küy, bizge hemra bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Şu arada Red Butler bayatından beri yerim yılınıp oltırgan safadın kopup, ziyade tekellüp bilen Scarlett'a təsim kıldı. Azra kuklu olay devidim. Uxlaş ornığı bir pes oyun körüşkü mecburlandım. Bu könsüz ikma oman yit başattı. Emdi kopup cinimgi kaskığınız nemisi? O, alvasta emez, hakiki adam idi. Bırak o, hemmi gepni anladı. Şundaktı mı? Scarlett temkin kıyafetke kirvelip, ''Efendi, bu yerde şikayetinizi bildirip koyuşunuz kerak edi o.'' dedi. Şundak mı? O kişinin ikini görüstüp, yeciyip koydu. Bir cüp yüreklik kar gözlerde mesgır külküsü oynap durattı. Bırak bu yerge teklifsiz kirgen adam, men emez siz. Men Kennedy efendini bu yerde saklaşık mecburlandım. Çünkü arka oylu da karşılanmay, ahır köp oylanıp bu yerge kırvağan edim. Bu yerde bana hiç kim kaşlı kınmaz deyvedim, absuz ondak bomedi. O işkin mörüsünü kısıp koyup, molayım gını külüp koydu. Bu kopal, hürmetsiz adamdan hemmi gepni bulup mu, Scarlett emdi bolsa özüme demeydiğen geplerini anlıp alğalıqını oylap, Scarlett'nin başkadın cüdünü tuttu. Gep oğırsı, dedi o gazep bilen. Gep oğırları daim digidek naiti təsirlik ve paydalıq geplerini anlıp alıdı. Dedi Butler kasten galeti yiyip koyup. Uzun yıllık muş tecrübelerimden men, ''Efendi, siz isil zadladın emezken siz.'' ''Közünüz bəkim ötkörken.'' dedi Butler tabi kıyafet tuturup. ''Ama kızcak, siz mu isilzadı kızladın emez?'' Scarlett onun kızlık duyulup ketken boz gerek, yeni mulayım külüp koydu. ''Kimli bolsun, baya men alğan geplerini kığan adamni isilzada deyili bulmaydı. Ama isilzadlarının men üçün hiç kança cəlibkarlıqı yok. Men ulanın nemi oylaydıqalıqını bilimen. Ula özlerinin içi de oylaqalarını hiç kandak adamgi yüreklik et almaydı. Ama siz, süyümlük o xarakhan kız, karam etkensiz. Sizge kail boldum. Sizge beşimden şilapemini ilip durup, örmütümünü bildirmekcimen. Men Sılıq Spaya Velkis Efendi'nin kandak bir yerinin sizdek ot yürek kızının şunç ola yaxşı görüp getişigi sazaver bop ketkinini pekatli bilenmedim. O sizdek bir, hə toğra hayatkı bütün kızgılık bilen berildiğen kızını özgü atakığını üçün rahmet etişi kerek edi. Lekin onun kurt koxşaşı tügülü olgan korkunçak adam işkerlikini kim bildi? Siz onun ötkini sürtüp koyuşkumu münasip emez? Dedi Scarlett gazep bilen toğulap. Bırak siz onunla bir ömür nefret bilen karmakçı emez midiniz? O şu gepten kiyin yeni safada oldurdi. Scarlett onun külü atkallıkını anladı. Eğer Scarlett onu öldürüp etkileydiğen bolsa, cazmen öldürüp etken bolattı. Lekin onda kışımı yüz vermedi. Scarlett özünü mağrur tutup, işini calakkada yapıp, öyden çıkıp getti. O pelenpeydin iştik menip çıkıp, üstüge çıkkanda hoş izin ketidiğen dek bolıp getti. Şu an toxtap, pelenpeynin sala sonuğu yolunu aldı. Gazep, numus, ve ciddilikte yürge uxudu kipidin çıkıp ketidiğen dek şiddet bilen soğup keti batattı. Çoğun tınvağın bolsa yakşı bolattı. Lekin neger anısı korsqını bək mıçın teğe vətkeşke mümkün bolmadı. Navada rastılı hoşidin ketidiğen bolsa kişiler onu muş yerden tepişidu. Uçakda ulan nemilene demeydu. Aşli, elgi nepretlik Butler hem her kandak adamını körelmeydiğen pitnici kızlarının koludun her balay keludu. Scarlett azırak tuz ilvalmağınıga tonca getim püşayman kıldı. Onun başka kızlarla oxşaş tuz ilvaladığan küçük kutusu mu yok idi. Burun o beşinin zadılı kaymaslıqı bilen mahtın attı. Emdi çatak yıkılıp düşmüsü bol attı. Bara bara bir aramlık yokap bütünlay əsligi keldi. Şundala o Indiyanın ucursunun yenideki çakkanğını perdesxanığı kırıp, işkimini yeşiv etdi. Andın uxlavatkan bir kızının yenideki boş karvatkı çıkıp yattı. O bar amalı bilen yürükünün soğuşunu normallaştırışka. Çırayıdaki ciddiçilikini besip, burunki hatırca malıdaki yenişki tırıştı. Onun şu türkideki çırayı be aynı saran hutunun özüydi. Bunu özümü bilip turu atattı. Şu tapta birer kız oyğaq bolsa, onun bu halatıdan bir nersini sezip alğan bolattı. Emdi

0: bu gapni og'izdan tushirmay uydan yugurib chiqib ketdi. Koridordan o'tib ketib, yangi bir xiyol bilan ushtumtut to'xtab qoldi. U uyga qaytib ketmasligi, qochmasligi, oxirgacha bu yerda turishi, qizlarning barliq sesiq tani gapiriga, o'zidiki nomuslanishlarga, dard alamlarga chidashlik berishi kerak. Qichib kelsa, ularning o'zga hujum qilishiga gap tepib berdi. Скарлет мұштыны түгіп, енедеке аппақ төрікі мұштылап, шу тұрқыдыла Самсунға айынып кеткіз кеп кетті. Шындақ бұлдыған болса, о 12 каучук тәріқ кентіні вайран қылып әткен. Оның әр бір адымыны ер білен ексан қылып әткен. Әммісіні қылғалырығы пүшайман қылдырған, олаға өзіні көрістіп қойған болады. Әмі қанда қысы шу мәқсіге еткелі болыдығалықыны білмейді. Иш қылып, оланы вайран қылып әтшіні. Ulağa özgü kılgınıdın bətər kılışını oylaydı. Onun kalbidin burunki aşli pütüllay kötürlüp getdi. Əmdi o burun Scarlett yaxşı görgən, közlər xumarlaşıp turduğan qamətlik aşli əməz, Wilkes ailəsinin və 12 kauçuk tərxi kəntinin nayinin addi bir əzası. Scarlett ulanın həmmisdən nəprətlənudu. Çünki ula onu məsğir qıldı. 16 yaşlıq bir qız üçün şöhrətə veriliş muhabbətə qarğanda güclük boludu. Şuna onun qəzəblik yürəkində nəfrətdən başqa heç qandaq nərs qalmadı. Mən getməyəmən, oyladı o. Bu yerdən hər kəs getməyəmən. Ulağı özümünü körsüb qoymən. Bu işləni apamğa məngü tinməyəmən. Başqa hər qandaq adamğa tinməyəmən. O özgü özün mədəd verib pələmpaydan yuqurğa çıxdı da Başqa bir hujriga kirib ketdi. Scarlett keyniga burilib, Charlesning boshqa eshikdan kirayotganligini ko'rdi. U Scarlettni ko'ribla bu yoqqa keldi. Chashlari chuvilib ketgan edi. Chiroyimi hayajondan jiddiylashib turardi. "Nemish bo'lganligini uqtdingizmi?" dedi u Scarlettning yiniga yetib kelayotgan mastalla ulyuk so'zlab. "Anglidingizmi? Paul Wilson Jones Borodin xabar yib ketdi." Charles birdan to'xtib olib, hozirgan peti uningga yaqin keldi. Scarlett bir og'iz gap qilmay, uningga chakchiyib qarabla turardi. Lincoln apandi askar elishni boshlabdi. Pidoy askarlarni demoqchiman. 75 ming askar aptodek. Yana Lincoln apandining gapimi? Arla zodi haqiqiy muhim ishlarni o'ylamdi-qandu. Yana bir talvi kelib, Scarlettning Lincolnning yarimas qiliqlariga qarata nafratini qo'zg'imoqchimi? Onun dadımı özge yetip aşkı dek tursa. Onun üstüge abroyumu yerge urulgan. Charles onunla karaplı kaldı. Scarlett'nin çırayı kağızdak akırıp ketken idi. Bir cüp közü yeşil yakuttak parqırap turaddı. Charles kızlarının çırayıdı bundak gazapni. Közlerde bundak nurni pekatli körüp bakmağan idi. Men nemi degen düt? Dedi o. Bu gepni sizge astasta desem bulmam de. Qızların nazik kildiganlığını unutup qapdı mən. Sizni şunçilik qoqtıb atkinimge qattıq əfsuslandım mən. Hoşunuzdan ketidigandak emas tursız. Bir stakan su akap beraymı? Yoq, dedi Scarlett. O hər qancı qıpmı çırayğa külki bera almadı. Sırtqı çıxıb bir dam oltıraylı, bolamdı. Sordi o Scarlettning belikidən tutup durup. Scarlett beşni lanışdı. Шуның билан Чарльз уни қолтуқлаб, ўйнинг олдидаги чимлиқдан ўтиб, олдинги ҳойладаги юғон каучук тарихининг остидаги узун ўриндиққа элиб келди.
1: Ҳурматли радио тыңлоғчилар, Алабатқаниғлар маркази халиқ радио стансиясининг радио китобхонаси программаси. Мен Махлия Ибраим. Radio anıqıcılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümü qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanını anıqdımız. Yaxdırıb anıqa islən.

Yani dehi, onun kuyuk ve kapkar kırpiklerde muhabbet yekaylarda okugan kızlarının közlerine okşaş ıza ve muhabbet uşkullap durduğu. Charles gap kılmakçı bulup bir neç getim gelini kırıp koydu. Lekin zadeli gap kılanmadı. Derru yerge karvaldı. Çünkü onun közleri Scarlett'nin onun bedenini teşip ötküdek ötkür ve onun pervasız yeşil közleri bilen uçuruşup kalgan idi. Onun pulu köp, Scarlett'nin kalısının iştikli bir hiyal ve bir plan lip kılıp ötdi. Bizge kaşlı boladığan ata anısı mı yok? Onun üstüge Atlanta'da turudu. Onun bilen derhal toy kısam, Ashley'e minin özgü an çıkıp ketmeydi kalıqımını düşünüdü. Hatta man çakçak kılgan işken de bilişimi mümkün. Xoninimi zerdi göz kılıp iteleymen. O özgü men gözlüge tapanmaydı. Başkalamı onu mesgır kıp öldürdü. Melania azaplanışı mümkün. Çünkü o aksini ölgedek yakış gördü. Stuart bilen boyut mu azaplanıdı? Scarlett özünün o işkisini neymişka azapka saladığalıqını bilmeydi. Belkim ulanın yaman niyetlik sınırları üçündü. Şunun bilen bu zor peytonda oldurup acayip esil kiyimlerini kiyip bu yerge kelsem hemisinin öksü örülüp gidiyordu. Mini mengü mesgır kılışmaydıgan boludu. Elbette bu işler uruşunun boludugalıqıdan derek berudu. Charles xeyli köp oyunlu işlerden kiyin aran muşu gəpni kılaladı. Ama siz ənsirmen. Scarlett xan kız bir ay içi de iş tügeydu. Ulanın anımanısını közgü körüstü vitimiz. Mən bu pırsatını koldum berip koysam bulmaydı. Mən bugün akşam bolduğan tansıgı katnış almasıqımdan ənsireymen. Çünkü koşun Jonesboro'u jığıldıgan boptu. Tarleton'un oğulları köpçilikki xabar kığılık etti. Bu işini almasa hanım kızanın könlü çokum yerim boludu. Scarlett cevaben deplı koydu. Onundan başka neme deyişini bilmedi. Muşunun özümü yeterlik edi. O özünü asta asta besip aldı. Pikirimi jığılışkı başladı. Onun tolıp taşkan kızgın keyfiyatını kırıp baskan edi. Onunca özde emdi ondak illik hissiyatlarının buluşu mümkün emas edi. O nemişka aldıda oltırgan işki mağzı kızıl bu çıraylıq jigitini koluğa almaydı. O başka jigitlerge okşaş onun gımı kızıqmaydı. Onun gılı emas, bunun denkin 90 yaşkı kırgıçımı her kandak nersige kızıqmaslıqı mümkün edi. Mən hazırgıca Wat Hampton əpəndinin Cənubi Karolina diviziyesige katnışış ya ki Atlanta şerlik müdafiye garnizonu kırış üstüde bir kararğı kilemedim. Scarlett yana deplı koydu. İşkisinin közleri yana uçuruşup kaldı. Charles o közlerinin otluq bekişlerden əsoşunu yoktup koydu. Siz meni saklayalamsız Scarlett xan kız. Sizning meni ulanı yokatkıcı saklığınızı bilsem Naitli, hoşal boğan bolattım. Charles demini çıkamay onun cevabını kütti. Onun ağzının kiçikini bir hareketi bilen payda boğan zınaklağa tuncu kitim dikkat kılıp, o zınaklağı suyu ağız kip getti. Şunda kılalgan bolsa, kandak yakşı bolattı ya? Şu arada Scarlett'nin alkını kızıp durgan bir kuli, Charles'nin kolları üstüge koyuldu. Minin ondak uzun saklığım yok. Dedi Scarlett közlerini asta yumup. Charles onun kollarını tutup oltırıpla kaldı. Ağzı yoğan içilip kalan idi. Scarlett kırpikler arasından onunla karab, onu kişiler ağrılır bilen sancıp aladığan pakı okşattı. O bir neçik etim gəp kılalmay kekeşlep ketti. Ağzı bir içilip bir yumulattı. Yüzü şelperdek kızırıp gitip atattı. Sizden beni yakış görüşünüz mümkün müdü? Scarlett zuvan sürmedi. Beşini selip könlükege karap olturup aldı. Charles bunun mənisini düşünelmey, bir de şerin hiyallağı beriletti, bir de dər gomanda bolatdi. Belkim jigitler kızladın bundaq suallarını sormas boğuydu. Bundaq suallara doğrudan doğru cevap beriş kızlarının yüzüge sət boladığan iş mi dexi? Charles ilgiri bunda kışkı uçurap bakmağışka nemi deyişini bilelmey gangrap kilovat attı. Onun toğluğusi, nakşı etkisi, onu söygüsi, çimliğinin etrapıda sähirap oynuğusi, andın jügürüp berip onun özünü yakşı kördüğalıqını bağırlıq adamlaga, ahtarlıklaga, negırlağı sözləp bəgüsi kilatdi.

Açılıqda apsının toy könlükü bilen yağlıqının uçsuğa kandak çıkıp kalğalıqınımı bilmey kaldı. Arkadalla ken pelenpeydin asta minip düşüp mehmallanın aldığı çıktı. Toydin kiyin o şu kündeki işlani çüşüdekidek əsləb tamlağa mınlap şamlanın kadılıp ketkellikini. Apsının çırayda bir xil içiniş ve yığlam sırğandek işbadı çıkıp turğalıqını. Ләулерінің бұш медірлап, қызының бәқті үшін тылават қылыватқалықыны. Азырақ кейп боп қаған дадысының пұллық, есілзаде, нам абройба киоғылғы ерішкенедін мәғұрлынып, хошаллықыда бойылырғычы қызырып кеткелікіні. Яна Ашлиның Миланияны қолтықлап, пәлемпейнің алдыды тұрғалықыны есіге алды. Шу күні о Ашлиның чырайдегі ішпадыны көріп, көңліде, Bunun rast buluşu mümkün emez. Mümkün emez. Meni karbis vatıdı. Çüşümdün oygan samlı karbis pağalıqını bilmen. Hazır onu her güz oylamay. Bu musa bu ademlerinin aldığı toğlap salımen. Hazır oylasam bulmaydı. Keyin oylay. Şu çağda berdaşıq bir eleymen. Şu çağda onun közlerini kömeymen. Dep oylap ketti. O hudu çüşüdekidek külüm sirep turgan işki qatar ademlerinin arasıdan menip ötüp ketti. Charles'nin tutulup sözleşleri, özünün cevapları. Adem hayran kalgıdak iniq ve soğuk cevaplamı onun çüşüdü bolıp atattı. Andın tebrikleşle, söyüşle, kadeh götürüşle, tansıla başlandı. Bular mu Scarlett'nin çüşüde ayan bolıp atkandak idi. Hatta Ashley'nin onun mağızgı süyüp kuyuşları. Melania'nın kolkığa, karan, emdi siz minin yengen buldunuz de pikirlaşlar mu rasemez. Charles'nin semiz hammısının kat kaya calınıp ketip, hoşidin ketişlerimi kabahatlik çüştüsünü alğan idi. Lekin, tansa ve tebrikleşle ahırlaşıp, tan süzülüşkü başlağan. Tara korkudaki öylerge sığıp ketelügüdek, Atlantalık mihmanla, karvatla, safala ve yergi silingan körpülerden orin elip uxlaşkan. Хошинла әдісі 12 каучук тарихи кентіді болыдыған тойға таярлық қылыш үчін өйлерге қайтқан чағда Скарлеттің қалысыдеке чүш көрінішлерінің әммісі бірлер яллықны көріп, худды чекілған әйнәктек күкім талқан болып кетті. Ор яллық Скарлеттің пәрдас өйден кечілі кеме білән чықып келген мәңзі қызыл Чарлес еді. Скарлет yüzgeçi tartıp алған yotqanның üstidin оныңға hayran qilib atqandak qarğanda Charles ishtik közlerini оныңдан elip qaçdı. Скарлет yeni toy bolğan Erhutullaning bir yotqanda yatadiganligini bilatdi. Lekin men mushunda qilaman go deganni faqatli oylab baxmagan edi. U ishni apsi bilan dadisiga tatbiqlaganda tabiiy ish edi. Amma Özge tədbiqlaşını xiyalıqımı kəltürməkdi. Aş kündiki jığıl işdən kiyin, Scarlett özünün özge nemi aqibətlərini elib kəlgərlikini şu günü tuncı qitim yes qıldı. Şuna, özü toy qilishini əqiqi xalımaydıqan, bu natunuş şigit onun qoynığı kırdıqan çağda, Scarlett'nin könli oylamay qıp qoygan işi üçün pushaymanda. Ashley'din məngü ayrılıp qalgalıqı üçün tartıvatqan azap işi de turuvat attı. Bunda qəhvalda onun azablanmaslıqı mümkün mü? Şuna, o işkilini bərək karvatqı yıqılışı vatqan Charles'ni qopallıq bilən varqırab, cahidi toq tutup qoydi. Mən yıqın kildiğən bolsanız, bağ vazim bilən toğlayman, çoxum şunda qılman, nerik etdən, mən yıqın kəmən.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Her bir adam bu dünyada yaşayanken aman bazı kıyın ötkenlerine yolu durdu. Bazı ötkenlerden özümüz ödeleyimiz. Bırak yana bazıları da başkalarının kolunu sunup bizim bir tartıbı yaşağa muhtaç bolumuz. Mündak bir cümle söz ba. Vakit bizge başkalarını tonudu. Kıyıncılıkta kalganda ulanın kandaklıqını bildirdi. Biz kıyıncılık yolukkanda bazıları örülüplik etip kalıdı. Birer minut mu toxtaşını halımaydı. Bazılar bizge azğını küçünü sarıp etip yardım kılıdı. Yani bazılar bolsa yeni de bar hem pul bilen yardım kılıdı.